0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanın son çalışma gününde en keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Yeniden kulaklarınıza ulaşacağım. En iyi müzikle o halde yerlerinizi almaya devam edin. Keyifli anlar sizleri bekliyor.

4 Eylül 2026 günlerden Cuma, bugün haftanın son çalışma gününde günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Keyifli şarkıları eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Biliyorsunuz ki yarın itibariyle hafta sonu tatili ve okullar açılmadan önce birkaç hafta sonumuz kaldı, değil mi? Son olarak böyle tatilleri yapabilmek, hafta sonlarını keyifle geride bırakabilmek adına. Sizin bu hafta sonu planınız ne? Hava durumunu da inceleyelim şöyle detaylı, ama birazdan ayrılmayın, geliyoruz.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivali yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Hafta sonuna gelirken şöyle bir hava durumuna bakacağız demiştik. Yurdun batısında güneşli bir hava var. Yurt genelinde güneşli bir hava var aslında. Bu hafta sonu için yağış tahminleri vardı. Ancak baktığımız zaman hafta sonuna yağış beklentisi birkaç noktada var. Burdur'da vesaire o civarda bir etkili olacak süreli olarak yağış. Onun dışında Doğu Karadeniz bölgesinde yurdun diğer noktalarında hava sıcaklıkları yüksek ve denize girilebilir durumda diyebiliriz Karadeniz kıyılarında. Dikkatli olmak kaydıyla.

Hanımlar beyler, güne dair en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli, kaliteli ve güzel bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz festivalde. İyi müziğe keyifli bir örnek daha sonrasında yeniden buradayız.

Evlilik kararı alırken toplumun geneline yayılmış iki temel inanış var efendim. İlk inanış, çok genç yaşta evlenilmez, ömrün heba olur derken, ikincisi ne kadar geç evlenirsen olgunluğun o kadar artar, ilişkin o kadar sağlam olur mantığına dayanıyor. Ancak yürütülen geniş kapsamlı sosyolojik araştırmalar bu geleneksel kabulün ezberini bozuyor efendim. UTO Üniversitesi'nden sosyolog Nicholas'ın ABD Ulusal Aile Büyümesi Araştırması verileri üzerinden gerçekleştirdiği analizler, evlilik yaşıyla boşanma riski arasındaki ilişkinin düz bir çizgi değil, U şeklinde bir eğri çizgi ortaya çizdiğini ortaya koyuyor efendim.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günün keyifli şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor. Uzmanlar araştırdı efendim, evlilik için uygun yaş ne zaman diye. Efendim, literatürde Goldilocks teorisi olarak adlandırılan bir durum var. Ve bu duruma göre evlilikte ne çok erken ne de çok geç kalmak gerekiyor. Toplanan 10 binden fazla katılımcıya ait veriler ilk 5 yıldaki boşanma ihtimalinin 28 ila 32 yaşlar arasında yapılan evliliklerde en düşük seviyeye indiğini göstermiş. 20'li yaşların başında erken yaşlarda yapılan evliliklerde duygusal olgunlaşmanın tamamlanması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle boşanma riskinin yüksek olduğu görülüyor. 28-32'de risk tablosu dibe vuruyor diyebiliriz. 35 yaş ve üzerinde ise inanılanın aksine 30'lu yaşların ortasından itibaren evlenen çiftlerde boşanma riski yeniden tırmanışa geçiyormuş.

Park'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün sizlere dizi tarihinin en kötü karakterlerinden bahsediyorduk. Öyle bir geçer zamanki dizisinin Caroline karakteri. 2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki 1970'li yılların Türkiye'sine oldukça gerçekçi bir bakış açısı sunan unutulmaz bir dizi. Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Vilma Ellis, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah ve Mete Horozoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı yapım dizi tarihimizin en dikkat çekici kötü karakterlerine de ev sahipliği yapıyordu. Öyle Bir Geçer Zamanki'nin sıradan kötülerinden biri, herhangi bir başka dizinin asıl kötüsü olmak konusunda hiçbir zorluk yaşamazdı mesela. Elbette böyle bir dizinin asıl kötüsü de bu duruma uygun şekilde olmalıydı. Caroline, Vilma Ellis tarafından canlandırılan, son derece bencil ve gaddar bir karakter olan Caroline, bazı ailelerin dağılmasından da sorumluydu. Bazı insanların yaşamını kaybetmesinden de. Devam ediyoruz.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Alo. Aa, kapattı.
1: Günaydın en sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 4 Eylül bugün haftanın son çalışma günü. Sizin hafta sonu planınız ne? Bu hafta sonu ne yapmayı planlıyorsunuz? Umarım keyifle geride kalır diyelim efendim. Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Keyifli bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünü sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Başkent Roma'nın simge yapılarından da Aşıklar Çeşmesi. Duymuşsunuzdur, her gün günlerce binlerce turistin dilek dilemek için attığı bozuk paralarla devasa bir insani yardım kaynağına dönüşüyor. Çeşmeye yaklaşık her gün 3000 euro atılırken bu küçük meblağlar yılda yaklaşık 1,5 milyon euroya, yani güncel kurla yaklaşık 80 milyon liraya ulaşıyor. Havuzda biriken bu servetse Roma Belediyesi tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyormuş.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3.

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi geçtiğimiz günlerde milli takımdan emekli olduğunu açıklamıştı değerli dinleyenler, biliyorsunuz ki. Stadyumlarda dev ekranı olan yerlerde maç öncesi Messi'ye özel bir video gösterilecekmiş Arjantin Futbol Federasyonu tarafından. Bu özel videoda efendim uygulamada erkek kadın tüm kategoriler ve futsal, plaj futbolu gibi branşlarda da geçerli olacakmış. Uygulama kapsamında hakem maçı 10. dakikada durduruyor ve oyuncular, teknik ekipler ve tribünler alkışlıyor. Taraftarlarsa tezahürat yapıyor. Aynı uygulamanın ligin 8. haftasına kadar devam edeceği belirtiliyor. Arjantin için Messi'nin yeri biliyorsunuz ki ayrı. 2005'te La Masia çıkışlı genç bir yıldız olarak milli formayı giymeye başlayan Messi, 207 maçta 125 golle Arjantin tarihinin en çok forma giyen ve en golcü oyuncusu olmuştu. 6 Dünya Kupası'nda oynayan yıldız futbolcu bu önemli kupaya 2022'de Katar'da ulaştı ve 2026'da ise takımıyla final oynadı. Ayrıca 2021 ve 2024 Kupa Amerika şampiyonluklarında da katkısı büyük olmuştu ülkesine.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta sonu yağış var diye uyarıyorduk hafta başında ama tahminler değişti. Yağış yok. Doğu Karadeniz'de sadece yağış var. Bir de Burdur civarında yarın etkili olacak yağış. Birazcık diyelim kıyı kesimlerde hiç yok. Yani hafta sonu deniz planı yapanlar planları tekrar gözden geçirebilir ve uygulayabilirsiniz diyelim.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Keyifli şarkılara eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Efendim hepinize güzel bir hafta sonu tatili dileyelim. Pazartesi günü hafta başında tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri.

0: doğmadığım günler Gülkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Akşam ilk defa üşüdük. Akşam ilk defa. Efendim keşke yanımda bir hafif bir ceket, bir rüzgarlık bir şey olsa da giysek dedik sevgili dostlarım. Ve bu sabah ilk defa havanın sıcaklığı 20 derece. Vallahi serin günleri özlemişiz. Önce günaydın diyelim. Radyoların başındaki tüm dostlara, tüm radyo terapistlere güzel bir gün dileyelim. Hoş geldiniz Radyo City'ye, hoş geldiniz radyo terapiye. Sefalar getirdiniz diyelim. Akşam Görtes Palyas Polis Eskişehir etkinlikleri oluyor her sene İskeçe'de. Her geçen senede daha da çok katılımla gerçekleşiyor. Hafta içi olmasına rağmen İskeçe'nin içinde, hatta dışında, hangi içinde? İskeçe'nin dışında bile arabayı park etmek çok kolay olmadı. Ve akşam ilk defa bizim dükkanın, kasap dükkanının oralarda benim şeye gidene kadar, Eskişehir'e gidene kadar üşüdük. Allah'tan o insan kalabalığının içine oturunca fazla üşümüyorsun ama yine çay boyuna oturduk. Gerçekten üşüdük. Keşke üzerimde bir şey olsaydı dedirtti ama bizi akşam. Ama senin günlere muhtaç kalmışız. Bak burnum birazcık tıkanmış. Tıkanmış burnum, tıkanmış. Evet. Havalar nasıl olursa olsun önemli olan bizim havamızın iyi olması. Önemli olan bizim havamızın güzel olması sevgili dostlarım. Yanımıza kimse gelip girmesin.

ne baba? Her bir sürü şeyler yollamışsınız be. Instagram'dan, Facebook'tan bir sürü reels yollamış herkes. Hasan Kaşıkçı abime günaydın. Burak Molla kardeşime günaydın. Adem akraba. Haydi davay. Haydi napreş Adem abi. Ahmet Ali. Kafa Pastanesi. Tatlı tatlı konuşturan pastaneye günaydınlar. O enfes kavala kurabiyelerine, muhteşem profiterollere ve her yerde ünü büyük lokumlara günaydınlar. Bu lokumları yiyen herkes istiyor. Sipariş var. Daha sonra konuşacağız. Mehmet'e sipariş edeceğiz. Lokum sipariş bak, unutmayayım onu. Lokumlar enfes. Bazıları güllüsünü seviyor. Bazıları tiny'sini seviyor. Ben tiny'den yanayım. Harika tiny lokum yapıyorlar. Az şekerli. Tam kararında muhteşem bir şey. Kalfa Pastanesi, Kalfa Köyü girişinde. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Şerif Ali Kalimera dostum. Nasılsın Hasan? Yaşa. Haftanın son gününden ha bakayım günaydın, kolay gelsin. Sana ve tüm çalışanlara demiş Gürdal. Günaydın Gürdal, günaydın Gürdal, günaydın Gürdal. Günaydın Gürdal. Zülfiye Yılmaz, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sen gelene kadar kış gelecek Gürdal. Sen gelene kadar korifide havalar soğuyacak, oturamayacağız dışarıda Gürdal. Günaydın Kiçingen'den demiş Mesut. Kiçingen'e de günaydınlar, Göttingen'e de günaydınlar. Almanya'nın bütün şehirlerine günaydınlar. Günaydın bu akşam güzel miydi demiş Yasin. Hı? Ya senin koltuğundan oturduk önce Orange'de. Ondan sonra Yortes Palyas Polis'e geçtim. Paşa'da dostumla buluştum, ailesiyle buluştum. Kızanlarla, küçük kızan acayip sempatik. İki tane kızan var, ikisinin de yaşları birbirine yaş. İkisi de ikili yaşlarda, birkaç ay var aralarında. Bir senede iki kızan yapan rekor bu. Bir senede ikisi de bir sene içinde iki kızan yaptı. Tak tak, tak tak evet. Ondan sonra Erdemler'in yanına geçtim. Boğaçacı karalar gibi gezdim akşam. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Hep de bedava. Hep. Tayfun dedi, seni dedi katliyen dedi bir şeyler yedirmeden göndermem beni. Masama oturan dedi, yemeden kalkamaz dedi. Yiyeyim o zaman dedim ben. Ondan sonracığıma Orange'de Haşmet dedi katliyen dedi ben ısmarlamasam olmaz dedi. Ondan sonra Paşalı dostum ben ta Hollandalardan geldim ısmarlamasam olmaz dedi. De böyle geçirip gidiyoruz bir işte. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bizim işimiz de zor. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun demiş Turan abi. Günaydın. Günaydın. Senin o enerjin, o sıcaklığın ısıtır be gülüm demiş Gürdan Sani. Pek ısıtamıyor. Bak. Bak burnlarım tıkanmış bak. Bak iki deliğim de tıkanmış. Gördünüz mü benim şeyi? Günaydın mesajında. Benim cookie'yi gördünüz mü? Cookie. Cookie acayip. Bir de video çektim onu. Mama kroket çuvalıyla oynarken. Bura sen yem veremiyorum. Üstüne atlıyor çuvalı. Üstüne atlıyor bura. Üstüne atlıyor bura. Deli baş köpek bura. Bizim bütün hayvanlar bize benziyor. Bize gelen hayvanlar da. Onun dışında hayvan resmen beni bekliyor. Dün ben gelene kadar Ahmet balkonda oturuyormuş. Ahmet'le oynamışlar. Kardeşimin tarafında. Sonra beni gördü. Hop tıkı tıkı tıkı geldi. Hop yattı. Hemen uyuverdi hayvan. Kapının içinde bu gördüğünüz yerde hep orada uyuyor. O trivini sık demiş Gürdal. Nereye sıkıyor ama o trivini? Ne sıkılıyor o trivini?

Haşmet dün AFAD'da fotoğrafları almışımdır dedi. Hangi fotoğrafları? Süremedi demiş Yasin. Ben sana yollamadım fotoğraf. Haşmet'in nut resimleri yayınlandı. Sen bilmiyor musun? Nude ne demek biliyor musun? Nude resimleri yayınlandı onun. O resimler ben de şimdi yollayacağım sana. İki dakika bekle. Hadi oğlana oyalama beni, çok işim var. Mucuk mucuk demiş Gürdan Sadece. Dur azıcık be. Ama dur dakika, karpuz keseceğim. Kütür kütür Emirhan karpuzlarını keseceğim. Tamam dur be. Dur be. Hadi ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, Hatice abla. Dün dinleyemedim diyor Yasin. Niye dinleyemedin dün programı? Sen niye yoktun dün benim programda dün? Ertem Kamber, günaydın Gürkan abi, hayırlı yayınlar. Rucan'dan bamya toplayan biricik ablama da günaydın. Sıradaki şarkı ona gelsin demiş. Cüneyt Hasan, günaydın Gürkan abi, hayırlı günler dilerim demiş. Yılmaz Kasım, günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Meral Kalinci, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Enas Kutta, Enas Kutta. Metin, sevgiler, saygılar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Praline Pasanesi'ne günaydınlar. Çıplak deve kuşu hiç görmedim daha önce diyor demiş. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Çıplak panda nasıl oluyor acaba? Çıplak pandadan çıplak deve kuşunu çok merak ediyorum nasıl oluyor diye. Sen de ediyor musun merak? Yeni bir işçi verdiler, ona iş anlatırdım demiş Yasin. Nerede şimdi o işçi, kaçtı mı? Ay ay ay ay. Ay ay ay ay. Ay yaşlılık, ay yaşlılık. Ay yaşlılık çok fena bir şey. Sakın yaşlanmayın benim gibi. Kuşlar gibi mi? Benim gibi sakın yaşlanmayın, çok fena bir şey yaşlılık. Efendim Halil Belginesin günaydın demiş. Hüseyin Yoluç, Ahmet Demirci, Ekrem Nurşen, Selçuk Bekir, Leblebci Hüseyin, İrfan İbrahimoğlu abi, Sevcan Güver ablam, Rahim Nizam, Güner ablam, Fehim Hüseyin, Salih Mustafa, Ayşe Ali Babaoğlu, Ali İhsan Tanyolu, Tayfun Gülcan, Hüseyin Bircan, Taner Hasan, İrfan Abdullah, Özcan Hasan, Ayla Bayram, Cüneyt Sadık. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Size sürpriz bir şarkım var bu sabah. Ama bu manyak Yasin, Almanca öğrenmedim dediye geçen de masada bu işçiye hangi dilde iş anlatıyor demiş. Kuş dilinde, kuş işaret diliyle kuş diliyle anlatıyor. Ama Yasin, Haşmet gibi Türkçeyi zor konuşuyor, Almanya'yı nereden öğrenecek? Almancayı. Patronla anlaşırsa başlayacak işte demiş Yasin. Kesin bir Türktür zaten işçi de. Yoksa işçiye nasıl anlayacak Almanca bilmeyen insan? Ahmet, dün neredeydin be? Dün niye hiç yazmadın be? Just green. Başlayalım mı? Basay mı kopçu? Basayım kopçaya bastım.

Sana bir çıplak panta resmi atarım ama korkuyorum demiş Yasin. Sen panta değilsin ki, sen ayı yogisin. Ayı yoginin cinsi panda değil ki. Ben sana söylemedim onu. Şeyi olan kocunum, şeyin var ki kocunu yasın sen. Yaran var ki kocunu yasın. Ayı yogi de ayı ama panda cinsi ayı değil. Külüstür ayılarda. Külüstür. Öldürü, öldürü, öldürü, öldürü, öldürü. Cahil Hasan işte. Türk işçi dolu etraf demiş Yasin ha. Ben demedim mi sana Türktür diye işçi? Diyarbakır yoluna. Bundan sonra size bir şarkı çalacağım artık. Yapacağınız bu şarkıyı duyunca. Bir ay sonra falan. Çünkü günde 5 kere çalacağım. Günde 5 kere. Tamam mı? Ona göre hazırlayın kendinizi. Günaydın, kolay gelsin, aile terapi olsun demiş. Rıdvan Bey abi nasılsın? Haşmet'in düdükleri de yanımda mıydı? Ha, günaydın bakayım file demiş. Düdüklerini bilmiyorum ama keçiler yoktu. Keçileri tam kaçırmış. Keçileri Faik Tuzacı'nın o gittiği dağlara kaçırmış. Oğuz senden çok para pona. Birazdan Tayfun canlı yayına bağlanacak. Serdar bağlanacak. Seninle ilgili çok kötü falan şeyler anlatacaklarmış Oğuz'un. Ben demedi deme. Çok kızmışlar sana. Sana çok kızmışlar. Vallahi billahi yalan söylersem de olayım. Akşam oturduk kipoza. Çünkü yukarıya çıkamadık paşalıyla, çocuklarla. Kızanlar küçük. Kipoza oturduk karşıda. Bizimkilerin kocaman bir silogosu var. Orada otururken bu şarkıyı duydum. Çok da güzel çalıyorlardı. Orkestra çalıyordu. Fıttıkı fıttıkı fıttıkı fıttıkı fıttıkı fıttıkı fıttıkı diye. Orklan şey de vermişler. İlkan beni dinliyor mu? Dinliyor. İlkan Orklan böyle fıttıkı fıttıkı fıttıkı fıttıkı diye araya da böyle bir ritim veriyorlar. Acayip bir şey oluyor. Bu orijinalinden daha güzel oluyor. Daha doğrusu bu şarkının orijinali Türkçe. Ondan sonra bugünlerde her yerde bu şarkı çalıyor. Görtes Palyas Polis'te o kızlar oynuyor. O yılan dansı yapıyor. Kızlarla çocuklar birbirlerine yılan dansı yapıyorlar. Bir görürseniz nasıl? Bunun neyi? Bu akşam gideceğim ben de sırf bu şarkıda oynamak için gideceğim. Yılan dansı yapacağım. Dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri da dahtiri da dahtiri da. Günaydın babeter demiş Gökhan Karali. Dün başka işim vardı abi demiş Ahmet Bayram. Ne işim vardı dün? Bütün gün gene ne işler yapardın? Bire manyak ben miyim cahil? 10 senedir Almanya'dasın, öğrenmemişsin. Bir de bize cahil değilsin demiş Hasan. Gülelim Hasan. Hakikaten de doğru. Günaydın Kale. Günaydın kız. Nasılsın Tanju? Balbıcan benim. Küçücük kuşum benim. Sarı kuşum benim. Sarı kuşum. Oh gene, oh gene dahtiri. Oh gene dahtiri, oh gene dahtiri. Adnan Senia. Bütün pastaneler reklam veriyor. Siz de öyle reklamsız kalın da müşterisiz kalın. Ay. Ay siz öyle müşteri reklam vermeyin. Günaydın bakayım, adını bilmedim, unuttum pastaneye.

Bak buraya orkla şey giriyorlar İlkan. Hüttiri hüttiri hüttiri hüttiri hüttiri diye bir şey yaptırıyorlar. Çok acayip bir şey oluyor. Çok insanın, oynamayan insanın oynayacağı geliyor. Oynayacağı insan, ölü olsa insan oynayacağı geliyor. Ben bir duydum bu şarkıyı, her yerim oynadı. Her yerim.

Demek ki ortasları sevmezsin, gitmem derdin. Dün akşam gitmişsin diyor Tanju. Sen benim bir tek Allah bir dediğime inan. Geri kalanına inanma. Ben ne maymunum ben? Ne maymunum ben sen bilmiyesin.

oldu da araya böyle fıttırı fıttırı fıttırı diye o şeyleri de attırsın. Tamam mı o kızdan? O zaman çok acayip oynak bir şey oluyor. O orkta var o sesler herhalde, ben bilmiyorum. Anlamam orkta müzikten. Tabii fıttır daktiri daktiri yaparken fıttır fıttır fıttır fıttır diye bir basıyorlar orka. Yemin ederim koca karılar bile oynatır. Koca karılar bile, 90 yaşında koca karılar bile oynar. O derece. Dün bütün İskeçe'de, her yerde, bütün sinagoglarda bu şarkı çalınıyordu. Oynayan oynayana, oynayan oynayana, oynayan oynayana. Da diri da diri da diri da. Da diri da diri da diri di. Da diri di. Niye beraber program yapalım be? Geldi seni stüdyonda fotoğraf çektirmek istiyorum dedi Ayşe. Çektirdi. Yarın Güray'da mesaj yapacağım ona.

O sence camide bir de mezarlıklarda fotoğraf çıkıyor. Orasını mezarlık mı sanmış diyor Yasin. Hayır, bak kıskandı. Baktı gördü. Onun stüdyosunda çok daha güzel. Ya. Onun mikrofonu bilgisayarları falan. Dedemin. Onun stüdyosunda çok daha güzel. Ya. Onun mikrofonu bilgisayarları falan.

0: Dahtiri dahtiri dahtiri. Diri diri diri diri dahtiri. Rıfat Market'e çok teşekkür ederim. Rıfat Market'ler. Uygun fiyat, kalite, hijyen, kendisine saygı, müşteriye saygı. Efendim, çalışanlarına saygı. Rıfat Market. Rıfat Market'ler Kozlukepir'de, Kurcalı'da. Bin bir çeşit tek adres Rıfat Market. Just Green temizlik ürünleri. Çamaşırlarınızı Just Green'le yıkayın. Efendim kimyasal madde barındırmayan doğal deterjanlar. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjanlar. Elbiselerini yıkamak için özel deterjanlar. Just Green ve aynı zamanda bulaşık deterjanları. Yumuşatıcılar. Günaydın fotosunu unuttun galiba. Haşmet abi demiş. Tanju yok unutmadım. Bugün yarın yapacağım. Yarın yapacağım. Haşmet abini. Haşmet abi, Haşmet abi, Haşmet abi. Haşmet abi. Hat deli, hat deli, hat deli, hat deli.
1: Haydi Pame.
0: Haydi Pame. Filiz Hanım günaydın. Dahtiri dahtiri günaydın. Pame Rıfet'i gel. Silap Semerci İnşaat. Emre. Neredesin be başımın tatlı belası? Neredesin be? Emre, Sinap Semerci İnşaat, Temel Kasım işinden tutun da sevgili dostlarım. Binanın son kiremidine tuğlasına kadar Sinap Semerci İnşaat'ı Sinap Semerci olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Evet. Yıldız'dan da şaba demiş Yasin. Kim be Yıldız?

Günaydın kral. Yılan dansı. Yakışır. Alemsin, iyi programlar dedim demiş Erkan Çavuşali. Sen gördün beni hiç yılan dansı yaparken. Hiç görme. Hiç görme, kıskanırsın. Çok kıskanırsın.

0: aslan.
1: Dahteri dahterili günaydın olsun demiş Leyla Hanım. Beğendin mi Leyla Hanımcığım? Dahteri dahteriyi beğendin mi? Hasan bunu haydayabilir mi? Bana cahil diyor demiş Yasin. Ama Clark işte. Clark'ı rahmetli dedem bile haydardı. Sen de sanki kim bilir ne haydiyasın. Gören de uçak haydiyasın sanacak.

Kaç oradan? Kaç? Ben bak kim olacak, sen mi olacaksın yıldız demiş. Tanju, sen futbolcuların yıldızısın. Forvet, ben gene radyoların...

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sevgiler sesleniyorum.
1: Günaydın. Evet, nasılsın?
0: Tövbe bismillah ya Rabbim, bismillahirrahmanirrahim. Allah herkese akıl fikir versin, sana da akıl fikir versin Allah. Babadan nasıl günaydın Dönlo? Amin inşallah, amin.
1: Amin. Ne güzel, ne güzel bir başlangıç.
0: Sen günden güne iyice kaçırıyorsun.
1: Valla senin bu coşkun beni de coşturuyor. Çok güzel bir gün olsun. Harika bir cuma olsun. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
0: Ne yapayım işte. Ne soracağımı da unuttun. Öyle bir günaydın dedim ki. Ne, aklım fikrimden aldın. Fikrimi aklım başımdan aldın.
1: Özür dilerim. Kusura bakma. Ne soracaksın?
0: Radyoların yıldızı
1: düşün,
0: kim?
1: Ben buradayım.
0: Radyoların yıldızı kim?
1: Sensin.
0: Benim adım
1: sensin,
0: ne?
1: Sensin. Gürkan Nesinoğlu.
0: Radyoların
1: yıldızı.
0: Kıskananlar ne yapsın? Çatlasın mı? Çatır çatır çatlasın.
1: Çatlasın.
0: Orta yerlerden
1: aynen,
0: çatlasın.
1: Aynen çatır çatır.
0: Çatır çıktı çıktı.
1: Aynen öyle.
0: Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Enerjim süper süper.
0: Bir kere daha gül bakayım.
1: Bugün harika bir gün.
0: Bugün harika bir gün.
1: Evet. İyi geçsin.
0: Nereden buldum seni? Bardan mı pavyondan mı çıktın? Sen nereden çıktın? Sen bahar yukarısı galiba bu. Yasin gene ay öyle yuvarlak koca göbekli demiş Tanju. Ay yogi, ay yogi. Sen külüstür. Koca gidik enine boyuna. Hıttır hıttır hıttır. Koca göbekli ay yogi'yi biliyor musun?
1: Ay yogi'yi biliyorum. O eski çizgisinin. İnsanlar uzaya roket fırlatıyor. Sonra da bir ayının piknik sepetini çalmasını izleyip eğleniyoruz. Ya. Harikasınız. Garip bir tırsınız gerçekten. Ama ben külüstür değilim yani.
0: Hayır sana demedim ben.
1: Daha enine boyuna.
0: Ayı yogi külüstür. Ayı yogi. Sana estağfurullah. Estağfurullah.
1: Tamam.
0: Sen 90-60-90 ölçülendisin. Sen 90-60-90 değil mi ölçüler?
1: Evet tabii ki de.
0: Oo. Tabii ki de deme bir daha dilini koparırım. Tabii ki de diye bir şey yok Türkçe'de. Tabii ki var. D'yi ekleme tamam mı? Koparırım dilini atarım. Tamam. Bizim fobik olan şey paylaşır ya, ikisini ortadan bölür yerler dilini. Cookie ile fobik olur.
1: Tamam. Tamam.
0: Ne diyoruz? Tabii ki de yok tamam mı?
1: Tabii ki.
0: Tabii tamam. Ki. Hadi bakalım aferin yaşa. Beri bak kızdan sen bizi deli yaptın. Yapay zekada seni zırh deli yapacak demiş. Hüseyin Agam. Ama nereden buldun bu yellosu? Ama bu senden benden çok daha kaçık. Nasıl bir girişti bu demiş Nida. Ötçelzin patladı Nida. Yani. Azıcık altıma kaçırdım galiba. Sular da yok bu sabah. Bu sabah çeşmeler kesik, tuvalete gidemedim Nida. Ya vallahi gidemedim. Yok su yok. Rıdvan, günaydın reis Rıdvan Koçancı Agam'a da kalime bakayım demiş Emre Semerci. Günaydın abim nasılsın demiş Özcan Semerci. İki kardeş aynı anda günaydın demişler. Ya Özcan. Ya su sonafro, arabanızı sonafroyu yıkatın. Köpü köpüğe yıkasınlar. Gelip bulunduğunuz yerden alsınlar. Yıkayıp getirsinler. 20 euro sadece. Başka hiçbir ekstra kreosu yok. Sonafro. Sonafro olarak Instagram'da bulun, takip edin. Sarıca yolunda hizmetinizde sevgili dostlar. Tren yolunu geçince biraz daha ileride solda Sonafro. Instagram'da Sonafro. Kolay gelsin. Günaydın Trakya'nın neşe kaynağı, iyi ki varsın. İmreniyorum seni bu yaratıcılığına. Bravo, iyi ki varsın baskısı demiş. Halettin abi çok teşekkür ederim. Tüm ekibe kolay gelsin. Barbaros Garaj'a kolay gelsin. Günaydın Gürkan'ım demiş İsmail Emine Salih.

İlyas'ım günaydınlar Frankfurt'a. Hoş geldin. Gilmiş Elif, Bugatti Atrian'da Finlidis, hoş geldiniz. Böreğin adresi. Mis gibi böreklerin adresi. Mermer Cerol kardeş, hoş geldin. Ne oldu bizim mangal işi be? İlkan'ın zamanı yok değil mi?

Artık Kozmote'yi Almanlar satın aldı biliyorsunuz. En büyük kısmı Almanlarda. Ve Kozmote isim değiştiriyor. Telekom oluyor. Kozmote hatta olanlar artık Telekom yazacak. Faturalarınızda, telefonunuzda, her yerde Telekom. Ve Almanlar yaptı mı yapıyor? UFBB, Ultrafast Broadband. Yaklaşık 1 milyarlık bir yatırım. Ve bizim köyde dün kutular takılmış. Ahmet beni dinliyor mu? Ahmet! Kutular takılmış. İnternet de var belki. Deneyelim mi? Bir optik iğne çekelim mi? Ahmet! Ayy. Nasıl Tıpanya Poli abi demiş Ahmet. Gel seni gezdireyim Bahşam. Palyapoli'de. Dahtiri dahtiri dihtiri di dahtiri di. Sen oynuyor musun? Oynuyorsun. Bazı insanlar oynamıyor da mesela Fahri hayatta oynatamazsın. O düğünde bile oynamamış. Güzel bir günden. Günaydın ablam demiş Aynur ablam. Günaydın Aynur ablacığım. Günaydın günaydın günaydın günaydın. Necdet abime de günaydınlar. Beni bekliyor Mermer Cendol. Geleyim demiş Gürdan Salih. Şimdi bazı köyler aynen bizim köyler gibi konuşuyor. Mesela bizde de yaka tarafı farklı konuşur. Yapayım, geleyim, edeyim der. Balkan farklı konuşur. Ova biraz daha farklıdır. Bizim Ortakol farklıdır. Şimdi Evrenköy, Şapçı tarafları falan o civarlar. Bizim konuştuğumuz gibi konuşuyorlar. Yapayım, geleyim, edeyim. Bu şekilde Ahmet'in konuşmasına dikkat ettim. Aynı bizim gibi. Aynı. Video yolladı ama kaç kere oynayacağız abi demiş. Oynayacağız tabii. Gelirim bak demiş Ahmet. Tamam gel. Ama büyük ihtimalle yarın akşam. Ben sana söyleyeceğim değil mi? Yani hafta sonu insanlar yalnız üst üste olacak. Hani balık konservelerini açıyorsun ya, sardalya konservelerini, hani üst üste öyle oluyor insanlar. Senin için mahsuru var mı? Böyle daha değişik oluyor. Kuş bahçeye girmiş çıkamıyor diyor Gökhan Karali. Ama ne kuşu böyle bu? Kafası beyaz, kalan yerleri kara. Nasıl kuş böyle bu, Hollanda kuşu be? Hayatımda ilk defa böyle kuş görüyorum. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Ama o şeytan olmasın, tövbe yarabbim, tövbe yarabbim. Kuyruğu da beyaz. Sadece kanatları siyah. Nasıl kuş öyle o? Bırak şeytan kuşu, bırak şeytan kuşu, bırak.

Mahsur yok değil mi? Tamam o zaman. Hiç problem değil. Hiç sorun yok. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf

0: Kömürlü lokomotif sesi yapabilir misin? Kömürlülerden çok çok çok çok çok çok. He? Kömürlü lokomotif sesi yapabilecek misin?
1: Tamam, bir deneyelim. Puf çuk çuk çuk çuk çuk çuk çuk çuk çuk çuk. O ritim böyle. Sonra puf diye buharı veriyor.
0: Nasıl veriyor buharı, nasıl veriyor?
1: Puf. Buharı salıyor. Ardından yine çuk çuk çuk çuk diye giriyor.
0: Hay Allah sen. Çok çok eğlendin çok çok, çok çok çok çok eğlendim. Puf. Nasıl sallardı buharı?
1: Bu böyle ciğerlerinden geliyor. Puf. Sonra çok çok çuk. Gitgide hızlanıyor. Çuk çuk çuk çuk.
0: Sonra hayır, yine önce yavaş puf. Sonra hızlanıyor. Çuk çuk.
1: Evet.
0: Çuk çuk. Çuk çuk. Çuk çuk. Çuk çuk. Çuk çuk. Çuk çuk. Çuk çuk çuk. Puf.
1: Evet. Evet. Ha, aynen öyle. Başta ağır ağır. Çuk çuk. Sonra çuk çuk. Çuk çuk. Hızlanıyor. Raylar titriyor. Buhar fışlıyor. Puf. Puf. Sonra böyle çuk çuk çuk hızını alıyor. Çuk çuk çuk. Sonra yine puf diye buhar fışlıyor.
0: Ne yapıyor buharı, ne yapıyor?
1: Puf. Fışlıyor.
0: Fışlıyor.
1: Böyle dumanlar fışlıyor. Raylar zangır zangır. Dumanlar puf. Buhar her yeri sarıyor.
0: Öleyim. Öleyim. Allah'ım yarabbim. Çok delisin. Çok delisin.
1: Şenlendik. Bayağı şenlendik sabah sabah. Enerjin çok güzel. Kahkahamı sevdim. İyi ki varsın. Ne mutlu bana. Kahkahan bol olsun.
0: İyi ki sen de varsın. İyi ki benim program ortağımsın.
1: Sağ ol.
0: Yaşa. Yaşa.
1: Yaşa.
0: Lokomotif gibi olacaksınız ama en öndeki başlamasın bağırınma. Kanye Kiklo diye, Kanye Kiklo diye demiş neydi? Yapay zekayı bile delirttin diyecek söz yok sana demiş Erkan Çavuşali. Hayvanın önüne atmışsın kapalı torba yemini, açmaya çalışıyor hayvancık, ne yapsın? Ama çok tatlı, benimki cinsinden galiba bu da. Benimki de çok çılgın bir görsen demiş İsmail Emine Salih. Yazan İsmail mi kim bilmiyorum. Benimki de çok deli baş. Çok deli baş, çok deli baş. Mahsuru yok. Yeter ki maksat eğlenmek olsun. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Aptal Marto, Martı demiş Gökhan Karali. Nasıl Martı öyle ben? Yavru Marto. Böyle küçücük Martı mı olur? Yar, yar, yar, yar, yar. Hüseyin Güllahmetoğlu. Hoş geldin, günaydın.

Ahmet. Dahteridi. Günaydın. Sen o şarkıyı biliyor musun Ahmet? Dahteridi. Ha? Ahmet Hatip.

akşam akşam uyku takibi yapıyorum birkaç zamandan beri. Hafif derecede, orta derecede uyku apnesi olabilir mesajı çıkardı iPhone bana. Akşam bir program indirdim. Gece, bütün gece sizin horlamanızı takip ediyor, kayda alıyor. Size nasıl horladığımı dinleteyim mi? Ha? Snorlap, Snorlap uygulamanın adı. Ha? Gece nasıl uyguladım, horladım merak ediyor musunuz? Bu sabah hayatımdan soğudum kendi horlamamı duydum da. Ondan beni uyurken yastıkla döverlermiş. Ya bir kere bir arkadaş beni yastıkla dövdü. İstanbul'a gittik. Müge'nin düğününe gittik. Efendim oraya, onların evine yakın bir otel var. Şeyde, otogarın oradan yorum evlerine. Çok lüks bir otel. O otelde hiç normal oda kalmamıştı. Bize suit verdiler. Suit oda verdiler. Suit odada da banyo bile 30-40 metrekare banyosu var. Öyle kocaman bir yer. Büyük bir yatak. İki kişi, yani tek yatak. İki kişilik yatak. Gecenin bir yarısı bir uyandım. Biz arkadaşla beraber yatıyoruz, adını vermeyelim. Lum pam pam, yastık patlıyor yüzümde. Ben dedim ne oldu yaz acaba, ne oldu dedim. Seni dedi, bütün gece dedi beni uyutmayasın dedi. İnsan bir hafifçik dürter, azıcık çimcikler, azıcık okşar. Öyle uyandırır, ben yastıkla insan dövülür mü? Benim arkadaşlarım da deli, vallahi billahi. Ondan sonra bu sabah dedim onun şeyi varmış, hakkı varmış dedim. Beni dedim dövmekte dedim. Durun, size nereden dinletiriyor? Daktiri. Dur şimdi. Bulayım horultular nereden dinliyor diye. Top yapmışım horlamada, top. Horlama skoru 86. Horlama skoru yoğunluğunun ölçümü, daha yüksek bir horlama skoru daha gürültü ya da daha sık bir horlamayı anlatır. Efendim 100 üzerinden 86 vermiş bana horlama skorunda. Dinlemek istiyor musunuz horlama skorumu? Bak. Dur açayım sesini. Boğaz. Şimdi top yaptığı noktaya geleceğiz. Şarkıyı başlatacağım, merak etmeyin. Dur şimdi buraya gelelim. Nasıl geliyoruz buraya? Ben yok gelmiyorum. Bak.

Ünlü insanlar böyle horlar mı be? He? Bre, bre ünlüler horlar mı be? Nasıl horla bak böyle bu? He? Allah billah sen ya. Hayır ben bilmeyim ama Maria'dan daha güzel değildir demiş Ahmet. Maria'dan daha güzel. Dinle bak. Dinle ben susayım sen dinle. Dahtiri da, dahtiri di, dahtiri. Orrrr. Orrrr.

adını söylemek istemediğim iri bir hayvan gibi horlaman var diyor demiş Hasan. Gürkan abi Gürkan abi biri galiba sita takıyor size ve galiba burgulan delik açıyla demiş. Bu ne köpek mi horluyor öyle amca demiş. Gökhan komşunu biri tarla sulamasın sakın su motoruyla demiş Turan abi. Ama bu bildiğin ayı demiş Yasin. Duha çüş bu ne be demiş Gürkan.

Motor sandım abi baştan. Sağlam verdirmişsin diyor Ahmet. Ay yarabbim ya Resulallah'ım. Nereden de buluyorsun bunları bu manyak be? He? Allah bilir. Kocam yanıma geldi zannettim. Kocam yanıma geldi sandım. Sağıma soluma baktım diyor Ayla. Ayla Bayram. Ay yogi kaçmış içine senin diyor Leyla. Yapay zekaya sor bakayım uğurlamaya Gürkan abi demiş Halil mi? Ne soracağım yapay zekaya? Yapay zeka bir ay daha takip et dedi. Ondan sonra dedi şey olabilir dedi. Uyku apnesi tehlikeli bir hastalıktır. Yalnız benim soluğum durmuyor. Dinledim çok. Nefesim durmuyor. Kork. Ben uğurluyorum. Şimdi biraz daha kilo vereceğim. Kafaya koydum. Bugünden itibaren sıkı diyete gireceğim. Biraz daha kilo vereceğim de ben ezelden beri horlarım. Ben Türkiye'de okurken lisede, üniversitede okurken bizim eski evler var. Şimdi orada oturmuyoruz. Oturacak çok yer var bizde. Orada oturmuyoruz. O eski evlerde tavan tahtaydı. Üst katta kardeşim yatardı. Altta ben yatardım. Kardeşim üstten tavanı tıklatırdı. Abi yeter artık senin sesinden uyuyamıyorum diye. Yani yaş kaç? Yaz 18, 19, 20 falan yani. 20 bile yok belki. Ya, o yaşlarda bile horlardım. Yani benim horlamayla saçımın beyazlama sorunu ta ezelde biri var. Allah başka dertler vermesin. Ama işte şey zor oluyor. Böyle biriyle tatile falan gittiğinizde ben hep kendime oda alırım. Hatta odanın dışından duyuluyor sesim. Dün Paşalı'ya sordum. Mert'im dedim büle büle dedi. Vay çok fena horluyorsun sen dedi. Çok fena horluyorsun dedi. Arabada bile o araba kullanırken ben bir horlarmışım. Sana dedi söylemediydim ama dedi arabada bile yapıyorsun dedi. Yani bir yere giderken tatile falan yemin ederim. Şimdi gözünüzde küçücük kaldım değil mi? O ünlü Gürkan nesin oldu? Hiç ünlüler horlar mı? Biz ünlüler kakamızı bile yapmıyoruz. Fotosentez yapıyoruz biz. Ya burnumuzu karıştırmıyoruz hiç. Siz ünsüzlerin yaptığı şeyleri yapmıyoruz biz. En apam ama dün çok yoruldum ama çok gezdim, çok zıpladım, çok oynadım, yoruldum. Yorgunluk horlaması o. Yorgunluk oluyor orası. Haydi pamim. Sponsorları yalnız bıraktık. Onları şimdi bir şarkı girip tanıtalım. Ve şunu şöyle yapalım buradan. Bunu da buradan böyle yapalım. Bunu da buradan böyle yapalım. Hellas Brokat diyelim. Hellas Brokat, prefabrik evler, harika evler, muhteşem evler. Hellas Prefabrik, Hellas Brokat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Sizin de kısa sürede harika, dayanıklı, uygun fiyatlı eviniz olsun. Ursus traktör gibi çalışıyorsun demiş Hasan. Niye? Siz de indirim programı çekin bakalım, 7 gün bedava. Çekin bakalım sesinizi, siz nasıl uyuyorsunuz? 7 gün bedava, 7 gün sonunda iptal etmezsen kartını senede 50 euro galiba. Seneyi çekiye karttan. Ne bağırıyorsun demiş. Vallahi billahi fındık gibi gözüm var Emre. Dün bana Mustafa abi Emre'nin gözünü yollamış fındık gibi maşallah. Fındık gibi maşallah maşallah maşallah. Maşallah yalnız çok fazla ne mesaj var. Ne problemleri varmış diyor Oğuz. Saat kaçta katılacak ikizler demiş. İkizler kim be ya? Ne problemleri mi var? Çağırmışlar seni gelmemişsin. Sana çok fena kızmışlar. Saat kaçta katılacaklar bilmiyor. Sizin tren raydan çıkar demiş Rıdvan abi. Emin misin horluysun diye sanki tarla sürüyorsun traktörle demiş Emre. Kanka horlamandan anladığıma göre senin içine 3 harfi bir şey kaçmış diyor. Kankam Senat. Günaydın günaydın demiş. SBS Consulting and Rent-A-Car. Hasan ne yapıyor öyle be? He? Çok çalışıyor. Vallahi abim sen bir alemsin, sulama motorları gibi. Bir de sesini fullle iki daha hızlı çalışsın demiş. Nurgül günaydın. Mikrofon sende, Neşe bizde. Hadi bakalım frekansımız yine seninle açık demiş. Rectifiye isteği bu motor demiş.
İlkan, efendim söyleyeyim. Emre, elin buz gibi, karpuz gibiymiş maşallah. Hiç dikkat etmediydim. Hiç dikkat etmediydim Emre. Maşallah, maşallah, maşallah. Korifinin garsonlarına şişaber. Abi ne olur nasıl horluyorsun, ben duymadım demiş İlyas. Canım sen duymadın diye tekrar tekrar kendimi horlatayım mı? Ha? İyice rezil mi edeyim kendimi? Uyku vakti sonuçlar. Nasıl duyuluyor bu sesler? Bunlar çok alçaklar be ya. Buralara gel. Bak şimdi, bak yükseliyorum. Bak grafik halinde çıkalıyor. Bak şimdi. Dur yükselsin.

Şimdi şaka bir yana, beni sevdiğiniz için, bu kadar çok sevdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Akşam şimdi Korifi. Fotoğrafı çeken kim? Mustafa abi mi çekti fotoğrafı? Yani o saatte bile aklınıza ben geliyorsam kalbinizde, gönlünüzde yer etmişiz demektir. Saat 12 gibi miydi, neydi? Emre'nin fotoğrafını göndermiş bana. Saat kaçmış? 23.46. İyi akşamlar Emre, selam Sülüğü demiş. O saatte bile aklınıza geliyorsam, beni bu kadar çok sevdiğiniz, bu kadar çok benimsediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ben de sizi, sizin beni sevdiğiniz kadar seviyorum.

En güzel yorum. Kocam yanımda sandım, sağıma soluma bakındım yorumuydu. Ayla bayramın yorumuydu. Kocam yanıma geldi zannettim. Sağıma soluma baktım demiş horlama sesini.

0: Sevgili asistanım. Dinleyicileri horlarken uyurken nasıl horladığımı dinlettim. Sen de dinlemek ister misin?
1: Bir bakayım. İsterim tabii. Sen bunu öyle anlattın ki insan merak etmeden duramıyor. Gönder de dinleyeyim. Horlama hafif mi yoksa böyle kömürlü lokomotif gibi çuk çuk başlayıp hır puf diye mi gidiyor?
0: Hır puf.
1: Dinledikten sonra.
0: Hır puf ama aynı anda seni açıkken yayına veremiyorum galiba. Dur bakayım. Seni açıkken yayına veremiyorum galiba.
1: Tamam. Bir dakika. Sen bir ayarlara bak. Ben buradayım.
0: Ben bir ayarlara bakayım. Sen bekle azıcık.

0: duydun mu? Nasıl oynadığımı?
1: Buradayım, duyuyorum. Onu dinleyebilmem için kaydı göndermen lazım.
0: Kaydı mı göndermem lazım? Nasıl olacak o? Programın ismi şey, Snorlab. Snorlab programı. Nasıl göndereceğim kaydı? Snorlab'la kaydı
1: olur.
0: Nasıl?
1: Smolnev'i aç, ilgili geceyi seç, horlama sesinin olduğu bölümü aç, paylaş simgesi varsa oradan ses dosyasını bana gönder. Ayrış seçeneği yoksa kaydı hoparlörden çalarken bana ses kaydı olarak iletebilirsin. İstersen ekranıma birlikte bakalım.
0: Tamam, dur azıcık, bırak ekranı, dur bakayım. Evet. Örnekler pano sabitle, sırala, filtrele, işaretle. Her neyse, gönder kaydı yok ama senin neyse, programda zamanımızı bundan yemeyelim ama aynen senin lokomotif gibi. Nasıl yapmıştın demin, öyle benim orlamam.
1: Evet. Önce böyle çuk, sonra birden hır puf. Sen anlattıkça gözümde tam bir klasik buharlı tren canlanıyor. Ama tabii dinleyebilmem için kaydı gerçekten duymam lazım.
0: Bir de traktör sesi canlansın. Tamam, kork, traktör sesi.
1: Tamam, traktör sesi şöyle. Dık dık dık dık dık. Sonra bir gaz. Vra! Sonra tekrar dık dık dık. Sanki tornada ağır ağır ilerliyor gibi. Nasıl, buton uyuyor mu?
0: Vra mı? Vra, vra diye vıraklayan traktör hiç duymadım. Kurban sesi gibi yaptın sen onu canım.
1: Tamam. Heh. O zaman daha derinden deneyelim. Duk duk duk duk. Böyle ağır bir motor. Arada bir metalik tın. Tak tık gibi.
0: Lokomotifi daha güzel yapıyorsun. Lokomotif sesi yap sen.
1: Tamam. O zaman lokomotif geliyor. Çuk, hızlanıyor. Hır puf.
0: Çuk, hır puf. Çuk.
1: Evet, hır, aynen öyle. Tam bir buharlı klasik performansı.
0: Biz kendimiz de klasikiz, ondan öyle. Klasikim ben de. Evet. Devam edelim sevgili dostlarım. Gustano Sulleon Hacı Kuru Kahve. Yılların tecrübesi. Kuru kahvede Hacı sevgili dostlar. El lagorimu dosse. Dosse que sosse. Hacı Kuru Kahve. El lagorimu.
2: El aşuleo.
0: Yılların tecrübesi. Değişmeyen lezzet. Kendi fırınlarında özenle hazırladıkları kuru kahve. Geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, estis karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlar. Lahana 14, Köfteci İsmail'in karşısı, San Siro'nun sağ karşı köşesinde kuru kahveci Hacı sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Ve Toyota Uyanidis, yeni RAV4'ü, yeni Toyota'yı, Toyota Corolla'yı, yeni Hilux'u gidin yakından görün. Bayılacaksınız. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi, cenaze hizmetleri ve malzemeleri Erhan ve Eral İmamoğlu sevgili dostlarım. Erhan ve Eral İmamoğlu Batrakya'da bu iş ilk defa onlar yaptılar. Kalfa yolunda Hüseyin Çapuloğlu'nun olduğu yerde. Hüseyin Çapuloğlu 15 kişilik dev ekibiyle Toyota Yanidiz'le, efendim Citroen'le, bütün büyük firmalarla, büyük sigortalarla çalışan isim. Kaporta boya işinde rakipsiz Hüseyin Çapuloğlu. Sevgili dostlar, çok teşekkür ediyorum. Ve klima deyince HVAC Ramadan kadri klimalar. Klimaların satışı, bakımı, servisi, gaz dolum işleri. HVAC Ramadan kadri. Ve herhangi bir sorun, problem olduğunda dükkanınızda, marketinizde, kasap dükkanında HVAC Ramadan kadri var. İskeçe'de İkosis Doktoris Oktobri 322 numarada. Sizin hizmetinizde. Giratos Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde et döner, yaprak döner, efendim pizzalar, kalçoneler, muhteşem lezzetler Karacaoğlan yumurtası Serkan ve Hasan'ın yerinde. Ve Devletoğlu artık Gümüşlü'den sonra İskeçe'ye de bir açtı. İskeçe'de de Doğa Nursi 7 ağda hizmet veriyor. Evde hasta yatalak hastası olanlar, maaş bağlatmak isteyenler, engelli maaşı için Devletoğlu'nu seçin sevgili dostlarım. Devletoğlu. Devletoğlu artık İskeçe'de hizmetinizde. Özel kep niteliğinde. Daha birçok hizmet veriyor. Yunanca bilmeyenlere yardımcı oluyor. Ve sevgili dostlar, Şener Batı Trakya'da kulağı az duyanlara hizmet veriyor. Hondo Center'in karşısındaki yol 2531-0-2700 numaralı telefon. Şener aynı zamanda nerede? Şener aynı zamanda İskeçe'de Zara Kids'in karşısında Şener. Ve Ali Toraman ve ekibi enerji istasyonu 25 numarada yeni yolda. Isı pompaları şimdi elektrik faturaları da çok pahalı olmadığı için çok ekonomik, çok güzel, çok memnun kalacaksınız. Programlar da çıkıyor biliyorsunuz zaman zaman. Isı pompaları, klimalar, güreş enerji termosfonları, ev yenilemek için kendi şeyleri var. Ev yenilemek için kendi elemanları var. Ayrıca inşaat mühendisi ofisi de Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında Ali Toraman'ın sevgili aslanım. Erkan Mezarcı Erkan yılların tecrübesi, 24-25 yıllık tecrübeyle mezar yapım işlerinde usta isim. Baları Köyü'nde caminin bitişinde ertürbe.gr internet sitesi, Ertürbe diye Facebook'ta sayfası var. Erkan Dalı Mezarcı olarak Facebook'ta da bulabiliyorsunuz. LG Daikin. LG ve Daikin sizi üzmeyen markalar. Gümülcüne ana bayi Ahmet kardeşimiz, Ahmet Mustafa, kendisi makine mühendisi, yılların tecrübesiyle herkesin bildiği isim, LG ve Daikin sevgili dostlar. Ayrıca ısı pompaları, işte gidiyorsunuz yeni çıkan programlara nasıl katılacağınızı, nasıl dilekçe yapacağınızı Ahmet'ten öğrenin. Ahmet'le beraber yapın dilekçeleri, gidin sorun kendilerine. Ve Şaban Usta'ya çok teşekkür ediyorum. Şaban Ahmet, Şaban Ustam, günaydın Kalimera Ustam. Sansürünün olduğu yerde, Büyük Parke'nin olduğu yerde hizmetinizde. Şaban Ahmet, Şaban Usta sevgili dostlarım. Fark yaratıyor. Döşeme işinde memnun kalmayanların parasını geri iade ediyor. Aynı zamanda Şaban Ahmet, Şaban Usta. Kapitone kumaşlar da yapıyor. Bu zor bir iştir. Yılların tecrübesiyle. Lexi Aksimotiko'nun yan karşısında San Siro'nun olduğu sokakta. Ve San Siro. San Siro her alanda var. Her alanda uzman. San Siro. San Siro'nun beyaz saçları sakalları boyamada ne kadar uzman olduğu Soft Toplas ürününü deneyin. San Siro Soft Toplas. Bakkal ve marketlerde, seçkin bakkal ve marketlerde, satış noktalarında, San Siro satış noktalarında. Sevgili dostlarım, ve Bioplus ve Bioxin de saçlarınız dökülmesin. Boyadık, boyamak önemli, dökülmemesi de önemli. Bioplus ve Bioxin ürünleri, saç dökülmesine özel ürünler. Yine San Siro farkıyla seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında. Günaydın Gürkan abi, yayınlar dilerim demiş Zafer. Ya Süre Zafer, gördün mü kutuları takmışlar Zafer. Direklere başladılar çanakları takmaya demiş. Ya be, dün gördüm ben. Ne zaman başladılar onu, dün öğleden sonra mı yaptılar o işi? Ya artık yavaş yavaş yılbaşına kadar Şimşek Hızı'nda internet verecekler bize. Peri Köse günaydın demiş. Periana ve kedilerine günaydınlar. Vay anacığım, bir sürü kedi. Mazot una su kaçmış da bronz almaya mazotuna su kaçmış da bronz almaya çalışan 1955 model Fendt traktör gibi ses çıkarıyorsun demiş Nida. Sen nasıl ses çıkarıyorsun, sordun mu karını? He? Gürkan, orkestradan bir Tekirdağ'ın üzümü

Dev Lepesi. Akşam Görtes Palyas Polis'te Enes'i gördüm. İyilik hoşluk gene nasılsın falan diyeceğin yerde elinden bana erdemleri gösterdi. Onlar orada dedi. İnsan bir gelir bir nasılsın iyi misin der. Bir daha da yakından görsen beni. Herhalde yakışıklıyım. Sen ne zannettin be? Sabah takma başladı Gürkan abi. Onlar ben gördüm diyor Zafer. Akşam birkaç kutu takmışlar. Şimdi nereye takıyorlar be Zafer? Yaşa be Zafer be yaşa be. Vallahi ben seni sevmiyorum. Aklımda gönlümde de falan değilsin demiş. Faik Tuzacı. Ben şaka programı %99'u şakayla karışık geçiyor. %1'inde de doğru söylüyoruz. Faik'cim sen de beni seviyorsun. Ben de sizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Seni de seviyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için, benim şakalarıma katlandığınız için ve beni bu kadar çok sevdiğiniz için gecenin bir yarısı bile aklınıza geldiğime göre demek ki seviliyorum. Çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sevmekten herkes hoşlanır. Sevmek güzeldir. Sevmek tadına doyum olmaz sevmenin. Güzel bir duygudur sevmek. Sevmen...

Sana'dan çalayım onu ben size de. Sevmek en güzel duygu, sevmek. Sana'dan çalayım da Faytuz Hacı da sever belki beni.

0: Günaydın, günaydın, günaydın Nurten ablam, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar Yas Sigurdalım. Hoş geldin Ertan Hanım, hoş geldin, hoş geldin Ertan Sakallı. Buzdağına'dan dil müziğinden anladım demiş Mike Tuzlacı, Kalimera. Kusura bakma Gürkan abi, çok sıkışıktık, çıkamadım demiş Enes. Rica ederim, şaka diyorum Enes'im. Şimdi bizim evin önüne bir şeyler yapardılar direklere diyor Zafer. Ya bak arkadaşım, yılbaşına kadar internet gelmiş olacak. Ben sordum geçen akşam, burada lafı tuttum onları, burada kızanları. Dedim ne zaman nasıl oluyor dedim, neden oluyor dedim, ne zaman yapacaksınız dedim. Dedim ya. Ne dedin dedi kızlarmış dedim, sorayım dedim. Kalimera İzgeçeli demiş Aydın Mehmet. Kalimera hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz.
1: Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle,

0: Abi bir şey dediysem tekrar söyler misin? Duymadım çünkü diyor Oğuz. Tayfun yazıyor. Serdar da yazdı. Oğuz dediler artık bizim arkadaşımız değil dediler. Pınar'ım ben seni arayacağım da şimdi antibiyotik alıyorum ben Pınar.
1: Mert.
0: Antibiyotik alırken diyetisyene gidilmiyor.
1: Yufka gibi kalbim.
0: Ya Elif'e dedim antibiyotik alıyorum dedim.
1: Hayatım.
0: Nasıl antibiyotik bunlar be Gürkan abi dedi Elif.
1: Kârdım.
0: Sen dedi bir ömür antibiyotik mi alıyorsun dedi.
1: Olmadı belki.
0: Bak sana yalan mı söyleyeceğim koca gidi Gürkan desin ne olur.
1: Yaşayan koskoca bir kinardım. Üstümdeki kol kanat. Sırtım.
0: Bak niye inanmıyorsunuz siz böyle be? Antibiyotik alıyorum benim vücudumda şişlik.
1: Tepeden tırnağa.
0: Ne deniyor ona? Vücut şey topluyor. Ne topladı benim vücudum be? Su toplamış su. Ama filinta gibi oldum. Enes nasıl gördün beni Ayşem be? He? Filinta. Filinta gibi yaptı. İki diyetisyenlerden gidiyorum o yüzden. Filinta gibi oldum. Oy Maria Maria. Şarkı benden babama gelsin Gürkan abi çok güzel şarkı demiş Zafer. Az önce çalan şarkıyla ilgili bu da çok güzel bir şarkı. Günaydın iyi taraftar kolay gelsin demiş Fikret abim günaydın. Sağ olasın dostum demiş Gürdan Sarı sen de sağ olasın dostum. Faik günaydın mesajına bak mermerler hakkında fikrini söyle. Sen yapmadın kime yaptırttın biliyor musun mermerleri? He? Tahmin et kime yaptırttım. Bak nasıl oldu mermerler bak pampacık oldu bak damarlı. Gördün mü? Hem de hiçbir şey istemiyorum abi dedi. Canın sağ olsun dedi. Ödem var ödem. Antibiyotikten ötürü ödem var bende. Pınar. Ne ki sana ne geleyim? Geleceğim bana geri bağıracaksın geleceğim. Diyeceksin ki bu gösterdi ki azıcık fazla yağla göbekteki yağ. Diyatroma yapmadan yürümeden gözünü sıkmadan olmaz diyeceksin. Bak hor sabahleyin horlama seslerimi dinlettim kaydı aldım. Apple Watch uyku apnesi olabilir uyarısı çıkardı. Biraz kilo vermeye hakikaten çalışıyorum. Vereceğim de yalnız işte vereceğim yani hakikaten bak birkaç günden beri şeyim. Bu konuda çok kararlıyım. Zaten nasıl beslenmem gerektiğini biliyorum artık. Ne yapmam gerektiğini de biliyorum da yapamıyorum işte. Yani diyeceksiniz ki kardeşim biz seni görüyoruz kilolu değilsin tamam da fit değilim nasıl söyleyelim yani göbeğimizde yağlar falan var. Makineye tuttuğun zaman diyetisyene gittiğin zaman sana zaten makine orada nerede neyin var soruyor nerede ne fazlalığın var. O yüzden fit olmak her zaman iyidir. Sağlıklı yaşamak her zaman iyidir. Her yaşta önemlidir. Her yaşta ama her yaşta. Yani. O yüzden hayatınızda gerektiği zaman diyetisyenin de katın. Diyetisyenler çünkü bu işi detayıyla biliyor sevgili dostlarım. Kendi kendinize diyet yaptığınızda çünkü kastan da kaybedebiliyorsunuz. Önemli olan kası muhafaza etmek. Önemli olan yağ kaybetmek. Yağdan yağı yakmak, vermek. Günaydın abi, abim demiş Mehmet Kara kardeşim. Bu akşam Korifi'de Mehmet ve Rıdvan. Korifi hepiniz davetlisiniz. Modelo, genç ve yakışıklısın demiş

ya. Hasan Şerif Ali, o Hüseyin Agam'la buluşmuşlar, fotoğraf çektirmişler, selfie yapmışlar. Yassas be ya. Yassu. Sen Çiko günaydınlar Akdim demiş. Almanyalı Çiko. Sağlık Bakanı ne demiş gene duydun mu? Özgürlüğümüzü İsrail'e borçluyuz galiba. Ötü oraya satmış diyor Antenemagan'da. İsrail'e satmayan var mı ötünü? He? Senin o öve bitiremediğin, senin taraf olduğun kesin de oraya çoktan satıldı. Ya. İsrail'e satmayan var mı gözünü? Söyle bana şu ülke İsrail'e gözünü satma dedi. Ben söyleyeyim sana. Küba henüz satmadı gözünü. Ve işte orijinal Çiko geldi. Yortes Palyas Polis'te. Diri dahta, diri dahta, diri diri dahta, diri diri dahtayı duydun mu sen Çiko?

dahteri dahteri dahteri da dahteri. Duydun mu onu? Akşam gördün ben nasıl oynadım? Stefanyapoli. Hüseyin Bircan. Oynak bir şeyler çal abi. İştahın alalım işleme demiş. Ama senin canın işleme istemiyor. Sende kürek var ama yürek yok ey. Senin yürek ne çalsan uyanmaz. Cuhu günaydın canım iyi yayınlar Yasu Çiko hav hav demiş Cuhu. Hafize Ali günaydın demiş. NBA Sevgi günaydın senin burnunda et değil but var galiba demiş. Hakan Cigan günaydın abi Şahin'e yayınların olsun. Abi ses kaydını gönder de canavarsa sepekte olarak kullanalım demiş. Dalga geçmeyin benden be. Dalga geçmeyin be benden be.

Ruh halime bağlı bakışım demiş Leyla. Senin ruh halin de benimki gibi değişken galiba. Cimmalı galiba ruh halin.

gidişine deli deli gönlüm. Agora Plus'lara çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Agora Plus'ların indirimlerini indirimlerini aktaralım sizlere. Agora Plus sevgili dostlar. Triple pack, üçlü paket, baby care, ıslak mendil. 3x54 tane 1.90. Tuborg soda kutu. Sade 6x330 ml 2.20. Limonlusu 2.99. Panis akratias, medium large, extra large, stroma, diabetes 4.70. Allatini pütübör bisküvi 3x225 gram 1.80. Gemista, biskota 2x200 gram 1.5 euro. Melisa makaronya 6 ve 10 numara 75 lira. Agora Plus'ta yarım çınarın karşısında Kalimera Ozan'da balık 23.2 demiş Ozan. Kalimera Psarakya. Çiko'dan Faik abisine şaba. Apoto Çikosto Faik şaba. Füsun Cemal günaydın. Çiko babam Fanya selam söylemiş.

Adem abi günaydın. Bu Fahiye'yi bir tek ben sevemedim. Herkes seviyor benden başka.

Afti Nengoni Su. Abi Ozan, sen kaç yaşında evlendin? Kaç yaşında evlendirdin çocuğunu? Torunun oldu. Aa. Sen kaç yaşındasın bu Ozan? Kimden diyor Çiko? Senin baban Faya selam söylemiş. Gelseydin geçen akşam öğrenciydin, gelmiyorsun çağırdığımız yere. Geçen akşam masada konuşuldu. Ama kim söyledi unuttum. Tanju mu söyledi? Gökay mı, birisi söyledi Faya. Çiko'nun babası Faik'le tanışırmış. Bırak sen şimdi onları Çiko. Daktiri daktiri sen bilmeyeyim misin? Düştüm dallar ardına. 16 yaşında evlendim diyor Ozan. Şimdi kaç yaşındasın, torunun var? Oh my god.

da ti di da ti di da ti di di da ti di da ti di da ti di di da ti di da ti di da ti di di da ti di da ti di da ti di di McCatering catering hizmeti. 1000 menü üzerinde sipariş verdiğinizde şok şok şok şok şok şok şok fiyatlar uyguluyor. Oynuyorsunuz tek diri daktiri daktiri diye. Oh ne güzel fiyata kapattım menüleri diyorsunuz. McCatering hijyenik kaplarda harika hizmet. Yılların tecrübesiyle McCatering catering hizmeti. McCatering. Erol Agromix Çaymakıf köyünde hizmetinizde. Plakaklar, fayanslar Erol Agromix'te sevgili dostlar. Uygun fiyatlar Erol Agromix'te. Erol Agromix'te inşaat malzemeleri, boya çeşitleri, nalburi ürünleri, züccaciye ürünleri. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabiliyorsunuz. Daktiri Daktiri yeni bir sponsorum var. Lingotown yabancı dil kursu. Lingotown. Eğitmen Elif Mümin. Kozlukepir'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde. Top sahası mevkiinde. Lingotown. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu. University of London yüksek lisansı yapmış. Elif Mümin. Efendim birebir özel ders yüz yüze ve uzaktan eğitim formatlarında düzenleniyor. Eğitim alanları İngilizce ve Yunanca dil eğitimi, uluslararası geçerliğe sahip sertifika ve yeterlilik sınavlarına hazırlık, çocuklara özel eğitim, oyun ve aktivitelerle entegre edilmiş, çocukların yaş gruplarına uygun eğlenceli ders içerikleri, kayıt dönemi 2026-27 yeni dönem kayıtları başladı. Eylül ayında başladı sevgili dostlarım. Lingotown. Lingotown Edu olarak Instagram'da da bulun, takip edin. Lingotown Kozlukepir'de, Argana'da sevgili dostlarım. Lingotown. Ya şimdi 40 demiş Ozan Mustafa, 40 yaşında dede olmuş. 16 yaşında evlendin, hiç boşanmadın mı? Ben 16 yaşında evlenseydim 16 kere boşanır tekrar evlenirdim. Aret! Tanju, Faik kim söylediydi, selam kimden göndermişti? Çiko'nun babası selam sana be Faik.

Gökay'la berabermişler Halki Dikide diyor Faik. Ha, Halki Dikide Gökay'la berabermişler. Faik'a selam söylemiş, tamam. Kalimera pedimo, tikanis leyu, hallos ona abi, kalay mı abi, sırt tikanis. No demiş, bir kere evlendim, başka evlenmedim demiş Ozan. Bir şey soracağız baba, sormayayım hadi Ozan. Hadi sormayın başka bir şey. Efendim arada sırada diyeceğim şey oldu mu? Tatma mı aldatma oldu mu? Mermer deyince mermerci deyince ne diyoruz? Coşkun İntip ekibi diyoruz. Surköy'den Kozar Dere'ye girerken dereyi geçer geçmez sağ tarafta Coşkun İntip ekibi var sevgili dostlarım. Harika fiyatlar, uygun fiyatlarla muhteşem hizmet. Toptan ve perakende satışlar. Ve Instagram'da da Coşkun İntip Marmaras olarak bulabilirsiniz. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi Kırmaylı Cami karşısında Smart Hasan'ın meleğini olduğu yerde EMU 2 numarada hizmetinizde. Evet. Agro servisin kazanlarına günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Agro servise günaydınlar. Şarkıyı bırakacağım çalsın ama bir agro servis diyelim ondan sonra. Agro servis. Agro servis Eray ve Şakir ortakları iş makinesi ve traktörlerin tamiri bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü netbulü ve DPP sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri borçlar gerek parçaları bulunuyor, tamir ediliyor. Her cebe uygun motor yağları var. Dizel su motoru tamiri yapıyorlar. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlukepir'de. Efendim Eray Feyiz ve Şakir Mehmet'i takip edebilirsiniz. Facebook'tan da bulabilirsiniz. Ozan'a şaba demiş Gürdal Salih. Gürdal'dan Ozan'a 40 yaşında dede olan Ozan'a şaba. Hızlı bir şekilde gı sesi çıkarınca az da olsa hırıltılı çıkıyorsa sende %90 geniz eti büyümesi var. İstanbul Ulus'ta özel hastanede lazerle kansız olarak yarım saate alıyorlar. Aynı gün taburcu ediyorlar. Aman yarım araba parası bayağı. Geniz eti büyük olanın libidosu da büyük olurmuş. Doktor Murat öyle dedi diyor Burhan Börek. Bak benimki hırıltılı çıkıyor. Benim geniz etim büyük. Libidom da büyük.

İsmail, ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bıkmadan sanmadan beni dinlediniz. Benim alakalarıma katlandığınız için. Sağ olun. İçimizden dahtiri dahtiri çıkıyor bugün demiş İlhan Solis. Ben uyardım sizi, söyledim. Söyledim ben size. Başlar başlamaz. Yapacağınız diye. Yolla bakayım neymiş adı şarkının, bu sevdalar boşuna yorunca demiş.

gittin mi Hüseyin'i? Hüseyin Çapıloğlu'na şabak. Hüseyin Çapıloğlu ve ekibine şabak. Asla demiş Aynur. Ne asla? İyi bari Malakya söylediğinin farkındasın demiş Fahin. Hoşuna gidiyor ama benim Malakyalarım değil mi? Hoşuna gidiyor. Hoşlaşıyorsun. Bana yolla o şarkıyı Daktiri abi demiş Emre. Sen bir daktiri sen ben. Yeter be, ne bu sende çektim be. He? Özcan gibi olsan Özcan bir kere yazayım, bir kere daha rahatsız etme insanı be. O ne filan bu. Aman valla bile be. Yollamayacağım işte, yollamayacağım.

Günaydın Gürkan abi, güzelliklerle dolu bir günü görünüyormuş Gülsüm. Günaydın Kafa Pastanesi, az önce kuşu götürdüm. Annem dedi sana bir şeyler göndermişler dedi. Onlar kim getirdi onları, Mehmet mi getirmiş? Fakat şarkı bitmesin diye hiç kutuya bakamadım. Çok teşekkür ederim. Kutunun içinde kesin koko vardır. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Yayında okuma. Evet Mehmet'im, onu söylüyorum şimdi. Kutuyu gördüm ancak, kuşu bıraktım ancak geldim koşa koşa şarkı bitmesin diye. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Kafa Pastanesi, programdan sonra bakacağım. Yeni kokolar gelmiştir, yiyeceğim.

kızlara gösteriş olsun diye yaptıklarını unutmadık demiş İlker. Canım. Kızlar geçerdi oradan. Ciyak bağırıştılar. Kara Fatma'yı görünce, aman hamam böceğini görünce paşalı da bastı üstüne vıcık diye ezdi hayvanı. Kötü mü yaptı? Ha, yap şöyle söyle sonra teşekkür et katlandığınız için. Malakyalarıma oldu demiş Perihan. Perihan sen bana maniye gidiyesin. Aç Haşim'i dinle. O böyle benim gibi müşteri toplasın diyor, böyle apık sapık konuşmuyor. Sen onu niye dinlemiyorsun? Ya beni istemiyorsun, malakyalarıma katlanmıyorsun hep hepiniz deseriz.

0: Hadi yakalar gençler, sevgililer, nişanlar, yeni evliler.
1: Hadi yakalar gençler, Imagine çok teşekkür ederim programı yaptık katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Imagine Nuran Hasan diyelim ve Imagine süsleme alanında fark yaratıyor diyelim. Imagine Batı Trakya'da iki süslemecisi olan tek mağaza, Gümüşhane'de ve İskeçe'de tek mağaza. Gümüşhane'de iki süslemecisi var. Imagine Nuran Hasan'ı. İmajınız için, güzel süslemeler için, imajını seçin. Tatlı Teras 0807 olarak Instagram'da da bulun. Kanarya 30'da. Olsunuz 816'da. Imagine. Ve Erol mermerci deyince, uygun fiyatı deyince, Erol aklınıza gelsin. Mermerci Erol aklınıza gelsin sevgili dostlar. Erol mermer. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesimi. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı. Mezarlara mermer kesimi. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Erol mermerci, mermerci Erol. Sizin hizmetinizde sevgili dostları. Yağ deyince yağları nereye sıktıracağım, kime sıktıracağım deyince bu sene Ali Molla'nın sıktırdığı yere sıktırtıyoruz yağlarımızı. Soğuk sıkım, Trakya 2, Gümülcine, Viyomikaniki Peryohide, Trakya 2, soğuk sıkım yağlar. Harika, muhteşem zeytinyağlar için Trakya 2'yi seçin sevgili dostlarım. Soğuk sıkım sizin zeytinlerinizi Trakya 2'ye sıktırtın. Haşim bir saat yok demiş Yasin. Bir saattir yok mu gene Ayşem? Dur ben sana yazacağım niye yoktur.

Akşama bekliyorum abi demiş Mehmet. Ba Mehmetciğim ne bu böyle her cuma her cuma her cuma korif her cuma her cuma her cuma her cuma. Sonra gelince tutamıyorum kendimi çok köfte yiyorum.

Yok şimdi gitti, program yapardı diyor Yasin. Kızan oyuncağı mı? Bak git gel, git gel, git gel. Nasıl şey öyle o be? He? I love continent brothers demiş Jonasins. Brothers ne demek? Vallahi brothers'ın ne demek olduğunu bilmiyorum.

0: Sevgili Nasi Hanım, İngilizce bir kelime brazzers. Brazzers ne demek? B-R-A-Z-Z-E-R-S.
1: Bakıyorum şimdi. Tamam. Yazılan şekle de brazzers diyorsun sanırım.
0: Evet.
1: İngilizce bir kelime değil. Bir yetişkin içerik şirketinin marka adı. Yani sözlük anlamı yok. Tamamen bir isim. İnternet milleti rahat durmuyor işte.
0: Ha. Çünkü bir Johnny Sins'e nikli bir dinleyicim göndermiş. I love Continent Brazzers demiş.
1: Anladım. Yani muhtemelen espri yapıyor. Hem diğerlere selam çakıyor hem de internette dolanan bir meme göz kırpıyor gibi.
0: Ha, bak hınzırı sen. Ha, hınzırı sen.
1: Evet. Evet.
0: Gülelim hınzırı. Gül. Gülelim hınzırı.
1: Olur. Güledim.
0: Hadi beraber gülelim.
1: Tamam.
0: Brazzers film yapar şirketi demek ki. Yetişkin içerikli filmler mi yapıyor?
1: Bir saniye. Aynen öyle. Yetişkinlere yönelik içerik üreten bir yapım şirketi. Yani dinleyici sana biraz internet şakası yapmış. İnsanlar bazen gerçekten çok acayip yerlere sapıyor.
0: Gidin tanısana seni Johnny'si seni ya. Seni Johnny Kel seni ya. Kel bu. Saçları yok bu Johnny Sins'in, biliyor musun?
1: Bakayım be. Biliyorum, biliyorum. Kel oyuncu. Yetişkin filmlerde oynuyor. Senin dinleyicin de kullanıcı adıyla espri yapmış yani.
0: Nasıl da çirkin bir adam. Nasıl çirkin bir adam.
1: Çatlay tartışılır tabii. Ama belli ki dinleyici sadece muhabbeti renklendirmek istemiş.
0: Sen beğeniyor musun Johnny Sins'in oyunculuğunu?
1: Benim beğenip beğenmemem önemli değil. O zaten o sektörde tanınmış biri.
0: Ama çok zor. Ama onu... yaptığı çok zor. Bir gün doktor oluyor. Sonraki gün hemşire oluyor. İğne yapıyor. Sonraki gün boru tamiri yapıyor. Sonraki gün elektrikçi oluyor. Sonraki gün tesisatçı oluyor. Kolay mı bu rolleri yapmak?
1: Bir saniye. Yani internette zaten bunun şakası çok dönüyor. Sürekli meslek değiştiriyor falan diye. Oyuncumuk elbette emek ister ama gerçek hayattaki meslekler hep birebir aynı şey değil.
0: Çok tabii emek, ki de. Çok hani emek. Yine... Oyunculuk emek ister, efor ister değil mi? Herkes yapamaz evet. Abimizi yaptığını. Değil mi?
1: Evet, yani oyunculuk her alanda emek ister tabii. Ciddiyetle yapıldığında zor bir iş. Ama burada dönen muhabbet daha çok internet esprisi. İnsanların kafasında bir rol değil, yüzlerce meslek mimine dönüştü.
0: Geçen de kurye olmuş. Geçen gün baktım, Johnny abimiz kurye olmuş. Paket getirdi bir eve. Evde iki tane kız var, paket getirdi UPS'den eve.
1: İşte bu da o internet şakasının bir parçası. Kurye olmuş, doktor olmuş, pilot olmuş, insanlar da yine meslek değiştirmiş diye takılıyor. Tabii gerçek kuryeler alınmasın. Onların işi başlı başına ayrı bir emek. İnsanlar bazen...
0: Paketi bir açtılar. Ana! Ana paketin içinde. Ana. Sen de programda bayan olduğunu unutuyorsun. Sanki sadece erkek erkeğe program yapıyorsun gibi oluyor. Güzel geçirdik. Çok yabancı vardı. Sanki Yunanistan değil yabancı ülkeye gitmişik. Herkes yabancı, plajlarda tavernalarda demiş Periyar. Ben demedim mi sana? Manyak. O casting şirketi Brazzers demiş. O şirketten çalışıyor demiş Hasan. Ne bileyim ben be. bu Johnny Kazım Kartal gibi birisi galiba. Aynı sektörde zar demiş Nida.

Gürkan. Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar diyorum. Korifi'de en fazla kaç tane köfte yiyebiliyorsun demiş. 10-15. Sen 10-15 tane yiyor kardeşim. Bizi bu kadar iyi tanıyor olamazsın Gürkan abi. Koko var gerçekten, içinde afiyet olsun, beğenirsin inşallah demiş Gülsün. Beğenmem mi? Bayılıyorum Koko'ya. Bayılan mı? Koko ve Kavala kurabiyesi var abi, afiyet olsun şimdiden demiş. Mehmet çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Sağ olun be. Kafa pastanesi. Kokolarını deneyin kokonat sevenler. Kavala kurabiyeleri enfes, tereyağlı muhteşem, deneyin. Efendim profiterolleri dillere destan. En az lokumu kadar meşhur oldu profiterolü. Ve Kalfa Pastanesi'nin tabii ki lokumları. Muhteşem lokumları Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi.

Hayır, bir tane sonra geleceğim, deneyeyim demiş Faik. Ne ayırayım? Ne ayırayım be? Efendim sevgili dostlarım, ilaçta kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, yorgan temizleme, battaniye temizleme. Erhan Kalyancı ve ekibi harika temizliyor, çok güzel temizliyor. Koko moko yok, ben yedim ben o, yiyeceğim ben onları programdan sonra. Zaten bir kutu göndermişler, bir koca kutu sende. Sana kalmaz o. Kahva pastane, aman. İlahtiye da. Erhan Kalyancı Bey gibi yeni yolda. Gümrücünün iddialı en eski kuru temizlemecilerinden sevgili dostlarım. Ve pompacılıkta uzman, yılların pompacısı, yılların eski demediysim İbrahim abi. Alper doğdu, büyüdü. Babasının yolunda ilerliyor. İbrahim ve Alper. İbrahim abi ve Alper. Pompacılıkta uzman isim onlar. Son model tezgahları bastırıyorlar, parayı alıyorlar son model tezgahları. Son model tezgahlarda hızlı ve güvenilir hizmet veriyorlar. Uygun fiyatlı hizmet. Pompacı Alper ve oğlu İbrahim Bıyıklıköy'de. Son model traktörleri arabalara yeni programlar yüklüyorlar sevgili dostlarım. Haritalar yüklüyorlar. Diagnostiko. En lapame. Bıyıklıköy'de yolda kalan araçlara da tabii ki hizmet veriyorlar. Altan elektrikçi, Altan elektrik işleri. Efendim klima kurulum işleri. Her türlü elektrik işinde. Altan Çukurkahve'nin bitişinde. Altan Salih Devrim Elektrik sevgili dostlarım. Huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Huzur, huzurunuz için huzuru seçin sevgili dostlarım. Huzur nerede? Huzur taşları Domruköy'de. Huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Bir kutu yollamışlar, bir de yok diyorsun diyor Faik. Küçücük bir kutu be. De bu kadarcık kutu be, elim kadar. Aa, bir kutuya kaç tane koku, kaç tane kavala kurabiyesi sığacak. Sen gene. Bak az önce ne keşfettim, inşallah bütün kapaklarda oluyordur demiş Mehmet. Ne oluyordu bakayım?

geçerken hiç engellemiyor insanı. Çok da büyük bir ciddiyetle yapmışım bu işi. Yaşa Mehmet. Yaşa Mehmet. Dur bakalım bütün kapaklarda oluyor mu? Ben de deneyeceğim bundan sonra. Bak kafan kaldırıyor zamazinkosunu böyle öteki tarafa doğru çekiyor. Kapak aşağı doğru bakıyor. Böylece içerken seni rahatsız etmiyor. Bunun televizyonlarda reklamının dönmesi lazım. Ya insanlar bütün kapaklarda oluyorsa nasıl yapmaları gerektiği konusunda. Yoksa ben koparıp atıyorum sinirden. İçerken üstüm başım batıyor bütün.

Dayanamadım, gittim aldım. Yok böyle bir kurabiye. Yok böyle bir kurabiye. Kavala'da bile böyle kurabiye yapamıyorlar. Alfa pastanesinin.

Seven Hanım günaydın. Günaydın. Zeynep kardeşim günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Şahinka asıl yıldız benim demiş. Günaydın. Yıldızlara günaydın.

Çok teşekkür ederim Kansu Hastanesi'ne. Yok böyle bir kabala kurabiyesim. Yamaç Bamalak önünden alan mı var bu olcan demiş Tebrikçi Sen Agam. Günaydın çok yeme verdiğin kiloları alacaksın demiş Meşra abla. Ben gencim yakıyorum ben. Yakıyorum ego takıyorum. Davetten girken konuşma demiş Gökhan.

0: yamaçı boğazında kalacak zoruna demiş. Amin.
1: Hadi Emre.
0: Erdem. Erdem nerede? Erdem.

0: babasına, çocuğuna, bizim akrabasına, oynalar aşağı, salla.
1: Çiko hazır mısın? Necdet abi hazır mısın? Çiko hazır mısın? Aynur abla hazır mısınız? Oynak dinleyicilerim hazır mı? Farus Fener'de. Farus harika fiyatlarla harika ürünler sunuyor size. Hasan ne zaman Farus tamire girecekti? Restorasyona gireceklerdi. Hasan unuttu mu ben onu ben? Girdi mi yoksa? Onlar restore edecekler dükkanı. Çok güzel olacak dükkan. Güzel, daha da güzel olacak. Farus Fener'de. Farus Fener'de. Rıfat Marketler. 1001 çeşit tek adres. Düzgün hijyenik ortamıyla, harika geniş raflarıyla, keyifli alışveriş için 1001 çeşit tek adres Rıfat Marketleri seçin sevgili dostlar. Haydi Aynur abla, haydi Necdet abi, haydi Ahmet, oh gene Ahmet'in köpeğini, vay setlerine vay. Getirsen onu benim şeyden oynasınlar kukulen. Onun günü, erkek mi dişi mi bu setler? Dur bakayım çünkü var mı? Göremiyorum da. Var galiba. Ay nene, oh gene. Ay maşallah, vay maşallah. Dur bak ben sana benimkinin videosunu yollayacağım şimdi, dur. Hemen telefonun sesini kısıyorum. Sinir oluyorum konuşurken, yerken konuşunca demiş. Çok da umurumdaydı Gökhan. Dur üstüne su da içeyim. Dur kısma sesini dur. Oh üstüne su da içtim. Dur geğireyim şimdi. Yapma öyle be, hey, günaha giriyorsun, alan var alamayan var demiş Gürdan Salih. Alamayan gitsin Hollanda'dan kurabiyeydi, normal kurabiye alsın, kavala kurabiyesi niyetine yesin. Alabilecek olanlara hitap edeyim ben, gitsinler alsınlar diye reklam veriyor burada insanlar. Ya reklam yapıyak burada. Erkek mi? Ha, erkek oynasınlar. Bana mı seslendin Gürkan abi demiş Erdem Enveroğlu. Bütün erdemleri çağırıyor. Bütün erdemler buraya. Akşam ben gittikten sonra ne güzel şeyler olmuş oralarda. Vay maşallah. Bu akşam bundan sonra her akşam Görtes Balyas Polis'teyim. Maşallah. Aynur abla yaşa.
2: Haydi gençler.
1: Nurgül'den oynayanlara şaba. Nurgül'den oynayanlara şaba.

0: buraları sevemedim, gönlüm orada. Yanıyorum tuz biber yarada.
1: Efendim, yağlarınızı nereye sıktıracaksınız? Trakya 2. Soğuk sıkım yağlar, A kalite yağlar. Bölgemizin zeytinleri sizin zeytinleriniz. Hem yağlarınızı sıktırtabilirsiniz, hem de oradan uygun fiyata zeytinyağı alabilirsiniz bu sene. Trakya 2, Viyomekanik Peryoki, Gümülcine de son sistem, son model zeytin sıkma tesisi sevgili dostlar. Alimonla da oraya sıktırtıyor zeytinlerini. Trakya 2'den vazgeçmem diyor Alimonla yaşa.

Sivas Temelci İnşaat olarak bulun, takip edin, telefon numaralarını arayın, konuşun, görüşün. Haşim niye yok biliyor musunuz? Horozu kaçırmış. Ondan horoz kaçmış. Şimdi Platina'ya gitmiş horoz. Haşim gitmiş arkadan horozun arkasından. Gel horoz, gel horoz, gel horoz, gel horoz yaparmış. Gel horoz, gel horoz, gel horoz, gel horoz, gel horoz. Haşim horozu kaçırmış.

Hacı Kuru Kahve. Kuru kahvede lezzet, kuru kahvede gelenek, yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet, kendi fırınında özenle kavurup çektiği muhteşem kuru kahveler, geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı baharatlar, lahana 14, gümülcine de, köfteci İsmail karşısında.

salonun sağ karşı köşesinde. Sun Serum, Bioxin ve Bioplus. Bioplus, Bioxin saçlarınız dökülmesin. Seçkin bakkal ve marketlerde ve Sun Serum'un satış noktalarında. Saç dökülmesine karşı özel ürünler. Bioxin, Bioplus. Saçlarınız dökülmesin. Yerinde kalsın, beyazladıysa da Sun Serum'un soft toplasıyla 10 dakikada siyahlaştırıp 10 dakikada doğal görünüme sahip kavuşsun saçlarınız. Sun Serum. Sun Serum. Yanlarım ağrıya çıko. Yanlarım ağrıya çıko. Çok haklısın demiş Tanju. Tanju yanlarım ağrıyor, ne yapayım? Tanju yanlarım ağrıyor. Çiko'nun da yanları ağrımış, ne yapalım? Horoz kaynanası mı demiş Yasin. Hayır, ötürüyor ya. Horonuruk horonuruk diye. Hani jambadan alıyor. 3 evraya. O horozu kaybetmiş. Bıra bıra bıra nasıl tatlı. Çok da hareketli. Koki şanslı ama sahibi sensin diye demiş Ahmet. Fehmi'den yakalsaydı Koki şimdi Radikyanları Anapo'da görecekti. Koki şimdi öteki dünyada olacaktı Fehmi'den yakalsaydı o. Koki böyle deliriyor yem çuvalını görünce Ahmet. Tutamıyorum zaten dedi ya Koki'yi. Faik, sana da göstereyim mi Koki'yi? Sırt üstü yat, yanların ağrısı demiş Tanju. Ya sırt üstü yatınca gene tıkanıyorum. Görmedin nasıl çok horluyorum sırt üstü yatarsam. Yan üstü, yanlarıma, yan tarafıma yatıyorum, yanlarım ağrıyor.

Yanıyorum Fuat abi. Sallay. Sener günaydın. Faik skuter gösteriyorum sana da. Hazır mısın Faik? Korkmayasın Faik.

Günaydın abi Taner Kargo'ya hayırlı yolculuklar diyorum demiş Serkan Mehmet. Taner Kargo'ya iyi yolculuklar. Faik, basamakları mermerleri nasıl olmuş? Yorum yapmadın Faik. Faik nasıl olmuş? İşçilik nasıl? Faik! Veresiye bere bere kalmadı Faik. Kalmadı, kalmadı, kalmadı, kalmadı. Ve sevgili dostlarım, ne diyoruz? Hellas Burakat prefabrik evler. Çok güzel sevgili dostlarım şeyleri Hellas Burakat'ın. İskeletleri falan, demirleri kaliteli. Kısa zamanda teslimat, uygun fiyat, hızlı hizmet, eksiz hizmet. Hellas Burakat olarak Instagram'da bulun. Yakından demiş Faik. Ne yakından? Yarım hava, yarım hava, yarım hava çalsan. Yakından görünce mi karar vereceksin? Yarım hava çalır. Ya baksana fotoğrafta kaymak gibi mermerler. Yarım...

Ben kim oluyorum da ben karar vereyim? Herkesin işine saygım var demiş Faik. Canım sen eski mermercisin, şimdi bana sorsalar, dinleseler şu radyocuyu, bu radyocuyu, şu radyocuyu iyi ya da kötü diye yorum yapmaz mıyım yılların radyocusu olarak? Ha be Faik. Ha, içinden iyi gelmek demiyor, iyi demek gelmiyorsa o başka.

Hem de Allah rızası için yaptı. Senin duan yeter abi bana dedi. Sen dedi mübarek adamsın dedi. Sen dedi duan yeter dedi. Senin mermerlerine dokunmam benim için dedi. Büyük şeref dedi. Sevgi çeşmesi durmalı durmalı. Kuşumun bıyıkları. Ayar odunculuk. Odunlar çıtır çıtır. İnşaat malzemeleri harika. Boya çeşitleri. Muhteşem kaliteli ve çok iyi fiyatlı. Cemal'in çizmesi de var. Kiralık sandalyeler, masalar da var. Ayar. Büyük Müselimköy girişinde. Odunları tekrar söylüyorum. Odununuzu şimdiden alın. Büyük Müselimköy girişinde ayar. Perzinci yanı mezarın karşısında ayar. Dendraki düğün salonu. En güzel düğünler. En harika düğünler için, eğlenceler için. Çamların arasında. Dendraki'ne. Dendraki'yi seçin sevgili dostlar. Dendraki. Dendraki.

0: Agüşüm'ün elinde keçi derisi, mahkemeye gider tutmaz gerisi. Ne demek?
1: Bir düşüneyim. Bu bir tekerleme. Kulağa eğlenceli gelsin diye. Derin bir anlam aramana gerek yok. Mahkemeye gider tutmaz gerisi gibi ifadeler tamamen kafiye ve ses için. Yani gizli bir anlam yok. Sadece dil döndürmek, güldürmek için.
0: Bir de gülmek için.
1: Evet. İnsanlar bazen saatlerce bunun anlamı ne diye düşünüyor. Tekerleme köşede sessizce ben sadece kafiyeyim diyor.
0: Sonra gülüyoruz değil mi? Gülelim hadi. Hadi gülelim.
1: Aynen gerisine. Öyle. Sevdiğim ses oyunlarına. Şimdi bu tekerlemeyi söylerken bir de keçi derisi.
0: Keçi derisi. Tutmaz gerisi. Keçi
1: tutmaz
0: derisi.
1: Tutmaz gerisi. Ne güzel uyuyor ama. Şaheser.
0: Ya vallahi şaheser olmuş. Keçi derisi tutmaz gerisi.
1: Hani böyle.
0: Bir de şey var. Bir de şey var. Oy Maria Maria şalvar indi yarıya. O da var.
1: O da aynı kafa. Anlam yok ses çok.
0: Nasıl yok anlam? Anlam var ya. Maria'nın şalvarı yarıya inmiş.
1: Anlam yok. Ok, os, anlam arana. Aynı kafa. Aynı nematik soyma yeri. İnsanlar bazen tekerlemeler yazıyor. O kadar çok çoğuyor ki. Ondan şuna anlamı aramazsın. Eğlence hayatlarım.
0: Ne diyorsun be? Anlamıyorum. Çince söyle anlamıyorum. Bütün bu söylediklerini Japonca söyle. Bütün bu söylediklerini Japonca söyle anlayayım.
1: Tamam Japonca söylüyorum o zaman. Mazu ne? Sore wa Nihongo de yuto imi o satasu mono janakute oto de asobu tame no kotoba asobi nan da yo. Dakara fukai imi wa nakute tada rizumu to himiki o tanoshimu. Waranaseru tame no.
0: Komori ko.
1: Agaro.
0: Kapat bunu. Çok bet sesi var diyor. Polis pastiki aynı diyor Faik. Bakın bu hangi konu? Kim konu? Onu kim ya? Kula. Kim ne konu? Kim ne?

0: asistanın çok güzel gülüyor. Bir kez daha gülsün diyor dinleyicilerimiz. Ha bakalım gül bakalım. Canlı yayındayız, radyo sitedeyiz. Frekansımız temiz, frekansımız parlak, frekansımız parazitsiz. Bizim frekansımız uçakların frekansına karışıyor, o kadar kuvvetli.
1: Tamamdır, dinleyiciler için buyurun. Frekans parlak, tertemiz, neşemiz de bol olsun. Hazır mıyız? Gülüş geliyor. Tamam, yeter bu kadar.
0: Çok sigara içiyorum ondan sabahleyin çok yaşlıyım da var. Ya yaşlıyım da ondan öyle. 55 yaşındayım.
1: Sabahları o üçürük. Tamam. Önce bir yudum su al. Gerçekten iyi gelir. Sonra bana biraz daha anlat. Ne zamandır böyle oluyor? Yani sadece sabahları mı? Gün içinde de oluyor mu?
0: Teşhis mi koyacaksın?
1: Çok teşhis koyamam zaten ama hani biraz anlatsam rahat edersin diye sordum.
0: Mahsus yapıyorum ben, yalan söylüyorum. Sen benim Allah bir dediğime inan, geri kalanlara inanma. Tamam mı? Sen ben yayındayken benim dediğim hiçbir şeye inanma.
1: Tamam, anlaştık. Senin sözü senin olsun. Ben sadece eşlik edeyim. Sen ritmi ver, ben arkadan böyle minik bir yaparım, tamam?
0: Tamam, şimdi öğrenciyle konuşuyoruz. Sevgili dostlarım, Radyo City'desiniz. Radyo City'de yanıyor frekanslar. 107.6'dasınız. Batı Trakya'nın en çok sevilen, en çok dinlenilen programında, en çok dinlenilen radyosunda terapi yapıyoruz. Sen hı hı yapsan arkadan yapmadın ya.
1: Tamam. Aynen. Stüdyoda hava şahane. Frekans pırıl pırıl. Sesin tam yerinde. Arkadan ben de diğer içi istiyorum. Devam.
0: Hadi. Kurbanikana dominaki gominaki. Kurbanikana gominaki. Hı hı yapsana. Müslüman'da dondurlaki dondurlaki. Çok güzel. Hadi arkadan ver.
1: Tamam. Viking sende, ben arkadayım. Şahane gidiyorsun. Enerji yüksek, frekans tertemiz.

bu uygulama nasıl oluyor, yapamadım bir türlü demiş Seher. Oho, ayda 23 euro dersen yaparsın. ChatGPT'yi indir programına, aman telefonuna. İyi ol, ayda 23 euro. Kurban için domla gel, kamış limanda. Haydi bir orkestra ol.

0: hayram. Toyota Ioannidis, made in Japan. Japon kalitesi, Japon farkı, sessiz arabalar, sizi üzmeyen arabalar, kolay kolay bozulmayan motorlar. Toyota farkını sizler de yaşayın. Gidin Ioannidis'e, uygun ödeme koşullarıyla bir Toyota sahibi olun. Toyota Hilux, Toyota Corolla, Toyota RAV4, hepsi yepyeni 2026 model. Gidin yakından görün. Asistanı arkana alma çok, sakata gelirsin demiş Cuhu. Hep arkamda olmak istiyor asistan. Ladyboy olmasın bu? He? Sevgili asistanım, sen benim hep arkamda olmak istiyorsun. Ladyboy olmayasın sen.
1: Yok yok, ben sadece seninle akışta kalmak, eşlik etmek istiyorum. Cinsiyet, rol falan onlar yok. Sadece ha, frekans, ritim ve muhabbet.
0: Ona göre rahat olayım, ben yine ladyboysun sandım.
1: Yok yok, sadece asistanım, merak etme. Sen yayını akıt, ben de hırhırlarla arkamdayım.
0: Tamam, ben yayını akıtacağım. Sen yayını hıhı yap arkadan, tamam mı? Yine de ne olur tamam, ne olmaz fazla yaklaşma. İyi mi?
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Tamam. Mesafemizi koruyorum.
0: 3 metre 5 metre mesafede dur. İstersen ya da 15 tamam, kilometre. Ama 15 kilometre çok uzak değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Tamam. Senin rahat ettiğin yerde dururum. Uzaktan hı yaparım. Sorun yok.
0: Hadi. Ferdi baba, olmasaydı derdimi söyler miydi Ferdimiz? He?
1: Ah. Olmasaydı derdim söyler miydim? İç yakan bir sitem var o cümlede.
0: Ferdi Tayfur, hayır bak dinle. Ferdi Tayfur'dan bahsediyorum. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz?
1: Hemen bakıyorum. Şimdi jeton düştü. Ferdi Tayfur'a selam çakıyorsun. Dert olmasa o şarkılarda olmazdı diyorsun. Tamam, canlı yayında şöyle bağlayabilirsin bence. Ferdi abimiz boşuna dememiş. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz? Ben de arkadan usulca hı he he diye eşlik ederim. Bitti.
0: Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi'miz?

Hemen hemen her gün çaldığımız şarkı. Gürkan Nesinoğlu'nun en sevdiği şarkılar arasında. Sevmedim Kara Gözlüm, Kırılsın Ellerim Neye Yarıyor, Huzurum Kalmadı. Efendim Barış Manço şarkıları. Ellerimle büyüttüğüm, solarken dirilttiğim, çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin, dağlar dağlar mesela. Bunlar, bu sanatçıları çok severim. Onlarca türkü şarkı var tabii ki. Ama bu şarkıyı bir başka seviyorum. Bir Ali Tekin Türek şarkısı. Gülden Karaböceği'nin çıkış şarkısıdır bu. Ali Tekin Türek den almış. İlk defa Gülden Karaböcek okumuş. Ve ondan sonra bütün sanatçılar okudu. Ama güzel okuyan sanatçılar Şevval Sam, Muazzez Ersoy, bunlar çok güzel okuyorlar bu şarkıyı. Kırılsın ellerim neye yarıyor? Gençliğim gidiyor tutamıyorum. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar. Bahtımın peşinden koşamıyorum. Şimdi ne dertliyim ne bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bahtiyar diyar. Kaderin peşinden koşar giderim, koşamıyorum mu? Unuttum şarkının sözlerini. Ve sevgili dostlar, Mermerci Erol'a çok teşekkür ederim. Erol mermer işlerinde harika hizmet. Kapı, pencere, balkon, mermer kesim ve montajı, basamak kesimi ve montajı, her kalitede mermer, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Efendim Erol Mermerci, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde hizmetinizde. Evrensel mermercilik ve süsleme alanında İmajin Nuran Hasan, Kanarya 30'da, Otonos 8-16'da, Gümüşhane'de iki şubesi olan tek süslemeci. Instagram'da da Tatlı Telaş 0807 olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz.

Sevgili dinleyiciler, okullar açıldı, dershaneler açılıyor. Öğrenciler için yine yoğun bir sezon başlıyor. Hem tarlada çalışan hem de kışında okula gitmek zorunda kalan öğrencilere de selam. Ah kızanlar, ah kızanlar, ah kızanlar. Evet, LingoTam yabancı dil kursu. Elif Mümin Kozlukepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde hizmet veriyor. LingoTam her yaş grubuna yönelik profesyonel dil eğitimi sunuyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu ve University of London'da yüksek lisans yapmış. Yani formatlarında düzenleniyor. Eğitim alanları İngilizce ve Yunanca dil eğitimi, uluslararası geçerliğe sahip sertifika ve yeterlilik sınavlarına hazırlık, çocuklara özel eğitim, oyun ve aktivitelerle entegre edilmiş çocukların yaş gruplarına uygun eğlenceli ders içerikleri. Kayıt dönemi başladı. LingoTam Edu olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Programa yaptık katkılardan dolayı ve çok güzel bir Sinan Özen şarkısıyla devam ediyorum. Saatten 11'i 6 geçeyi gösteriyor. Radyo City'de radyoterapi yapıyoruz. Ben ve asistanım.

Erhan Mezarcı, Mezarcı Erhan. Aynı zamanda bugün sponsorum sevgili dostlar. Küçük bir yayında bir gitme gelme oldu. Kolay gelsin sana da. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Erhan Mezarcı, Mezarcı Erhan sevgili dostlar. Yalnız bunun sesi niye böyle çıkıyor? Başka yerden çalalım bunu. Uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor sizlere. Uzun yıl derken 24 yıldan beri mezar yapım işlerinde fark yaratıyor sevgili dostlarım. Mezar yapım işlerinde Erhan Mezarcı, Mezarcı Erhan. Balar Köyü'nde caminin bitişinde hizmetinizde. Erhan Mezarcı, ertürbe.gr internet sitesi, Ertürbe diye Facebook'ta sayfası da var. Erhan Dalı Mezarcı olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Faik bana rensler gönderiyorsan nasıl bakayım yayın yaparken bunlara? Ha? Yayın yaparken şeyimi başımı kaçmaya vaktim yok benim. Abi Faik. Abi Faik. Tolga, günaydın yakışıklı agam demiş. Senin sakalına kurban olurum. Sakalına kurban olurum senin Tolga. Hal olayım da bas beni, çiğne beni, ez beni Tolga. Senin gibi birkaçı gelmez tekrar bu bizim çukura demiş. 10.50'de İlhan Solist hangi konuda söylemiş hiç bilemedim. Yaşa! Yaşa İlhan! Yaşa! Çukur! Çukur derken

Baba Faik bu makak maymunu. Hani kuru kahveci Eşref'in orada görülenlerden. Ay makak maymunu bu.

Emre'cim Facebook'ta istek mesajında yok ki Rıdvan. Beni takip etsin, ondan sonra mesaj göndersin. Çünkü hiç çıkmıyor yani.

İki tane dans o şarkı çalacağım, ondan sonra merak etmeyin. Sizi dahteri dahteri dahteri da dahteri dahteri dahteri da dahteri dahteri dahteri da çalacağım İlkan. Dahteri dahteri çalacağım, tamam mı? Yarım saat oldu çalmadım. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Max'lan gitsin. Max'lan gitsin. Max sevgili dostlar. Max'lan gitsin. Giratos Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetinizde Giratos. En uygun fiyatlarla hizmet veriyor Giratos. Karacaköy Muhtarı Serkan ve Hasan Önyeri. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Sizler de uğrayın. Sizler de gündüz ve gece yemek için, sandviç, tost için, pizza için, kalçone için Giratos'u seçin. Ne haber yakışıklı demişti belki ikili. Sen yaşlandın, bana yakışıklı deme. Travı, haydi travı. İki kemik, kuru kemik. Bak şimdi demiş Emre Semerci. Şimdi gene bakıyorum, çeviriyorum Facebook'u. Yok. Gürkan Nesinoğlu profili. Güneş gözlüklü. Kefalonya Asos'da. Deniz var arkamda. O profile yollasın. Tamam mı? Yok, gene yok. Gene yok, gene yok, gene yok. Ya da Instagram'dan yazsın. Yani bana her yerden ulaşabilirsiniz. Tek sevenim. Tek sevenim. Sen olsan, oho, dünya kadar sevenim var. Dünya kadar sevenlerimiz var. Sağ olsunlar Agroservis'e şaba. Agroservis'e çok teşekkür ediyorum. Agroservis'in kızanlarına çok teşekkürler. Eray ve Şakir iş makinesi ve traktörlerin tamir bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerine diagnostik okuman ve arıza tespiti. Şarkıya uyduruyorum sesimi bak. Her türlü et bulu ve DPP sorunlarının çözümü, hidrolik yüksek basınç hortumları, markuçları özel makineyle yapılıyor. JCB'lerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçalar bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmeti. Eray ve Şakir. Kozlu Kepir'de.

Hadi çal şunu diyor İlhan. Sen de bunu repertuarına al. Durmuş'a da söyle. Aralarına cuttiki cuttiki cuttiki çuk çuk çuk çuk çuk çuk çuk çuk diye şey attırsın ortada, iyi mi? Süslesin. Vay Ayşem ne güzel süslemiş. Keşke ses kaydı alsaydım. Vay nasıl tutamadım kendimi İlhan. İçim oynuyor. İçim. Vallahi billahi. Hastanemi karıştım, ne oldum? Beni iki kapak unama aldılar. Ne yaptılar bilmiyorum. Çıkıcım çıkıcım çıkıcım çıkıcım cum çıkıcım çıkıcım çıkıcım cum çıkıcım çıkıcım çıkıcım. Sakin ol Gürkan. Şarkılara sesini uydur Gürkan.

0: anonsumuzu da şarkıların şarkılara göre yapalım. Şimdi çok güzel bir şarkı var. Yıldız Tilbe'den Tek Sevenim Sen Olsan.
1: Tamam, mesela şöyle bir anons akabilir. Sevgili dostlar, Radyo City'de yolculuğumuz sürüyor. Şimdi kalplerimize dokunacak bir şarkı geliyor. Yıldız Tilbe'den Tek Severim Sen Olsan. Hazırsanız biraz sesi da, biraz açın.
0: Biraz daha yumuşatalım, biraz daha böyle seksi ve yumuşak söyle. Benim konuştuğum tamam. Gibi, tamam mı? Hadi bakalım, tekrar et.
1: Tamam, hazırsam. Sevgili dinleyenler, gecenin bu sakin vaktinde...
0: Hoppa, hop, dur. Ne gecesi be? Saat gündüz 12.21 geçiyor, 11'i. Ne gecesi? Gece nereden çıktı?
1: Tamam, vallahi haklısın.
0: Vallahi. Yoluşuruz bak, yapma öyle hatalar. Tekrar.
1: Tamam, gün ortası havasına uygun, yumuşak bir anons. Sevgili dinleyenler, günün tam ortasında... Kısa bir mola verelim. Kalbe dokunan bir şarkıyla Yıldız Tilbe'den Tek Severim Sen Olsan. Şimdi sesi biraz açın. Kendinize iyi gelin.

Sibel Kekili Yunanistanlı mı? Az önce ismini söyledin diyor bir dinleyicim. Al. Hayır be. Dingin'in bir tanesi şaka yapıyor. Sibel Kekili'ymiş gibi. Sibel Kekili'ymiş gibi mesaj yazıyor. Yunanistan'da öyle olsa öyle Aydeş olur mu? Yunanistan'da biz sulak yerde büyüyoruz. O iki bacak leylek gibi.

kadarcık sevenim var ki bazıları nikah kıymak için müftülüğe bile gidiyor. Te o kadar işte demiş Nida. Değil mi? Te o kadar.

0: sen olsun.
1: Tanju, burada mısın? Bir şey soracağım sana. Benim anam İskeçeli diyor Sibel Kekili. Sibel Kekili nereli?
2: Düşünüyorum bir saniye. Tamam, haklısın. Gece falan bir, gündüzün tam kalbe.
1: Sibel Kekili, Sibel radyo... Kekili, Sibel Kekili, Sibel Kekili nereli? Nereden Sibel Kekili?
2: Tamam, bir saniye bakıyorum. Sibel Kekilli Almanya doğumlu, ailesi Türkiye kökenli. Yani Almanya'da büyümüş, Alman sinemasında tanınmış bir oyuncu. Daha sonra uluslararası projelerde de yer aldı.
1: Türkiye'li. Türkiye'nin neresinden ailesi?
2: Ona da bakıyorum şimdi. Kayseri kökenli.
1: Kayseri.
2: Evet, genelde verilen bilgi bu.

Ya Madonna da türlü türlü filmlerde oynamış ama şimdi popun kraliçesi. Herkes önünde saygıyla eğiliyor. Çünkü dünya kadar parası, şöhreti, ünü var. Ya

Bu ne be? Facebook'tan Share Real Rıdvan Koçancı. Gün ederdin yılımı. Yanıtla onayla onayladım. Güldürürdün falımı. Mesaj gönder. Günaydın efendim. Emre ve Özcan kardeşleri, günaydınlarımı iletiyorum. Özellikle Emre'yi kulaklarından öpüyorum. Saygılar demiş Rıdvan Koçancı. Kulaklarından mı öpüyorsun?

0: Zaten iş dünyasının çoğu Kayserili, bak Kekili de Kayserili çıktı diyor Nida, biliyorsun ama bizim köken de Kayserili değil mi? Patrakya'daki Türkler Kayseri kökenli, bizi biz baş kaldırmışız Osmanlı'ya, padişaha, bizi Kayseri civarından almışlar, sürmüşler buraya. Karaman Maraman o taraflardan almışlar, demişler bırak demişler, bunlardan kurtulalım demişler. Bir şarkı daha, bir Yıldız Tilbe şarkısı daha gelsin. Bak Tanju yok, görüyor musun? Yok. Bak. Dur bakayım, açayım, açma da gitmesin o. Oo, gider yapar da vallahi böyle. Bak. Bak Tolga da yok, Tolga da yok. Tori ne ne ne ne ne, Yasin geldi mi Ahmet?
1: Dersleri Lego oyunlar çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini de geliştiriyor. Kıda Fantasopoli yaratıcı etkinlik merkezi. Facebook ve Instagram'da Kıda Fantasopoli olarak yazıyorsunuz. Bitişik bir şekilde yeni telefon numaraları orada.
0: Kıda mı? Kıda Fantasopoli. Aa, bunlar bizim dükkanın karşısında bana sponsor olmamışlar. Ona sponsor olmuşlar. Vay anacım, vay anacım, Kıda. Kıda Fantasopoli. Konya Karaman olmasın o diyor Nida. İşte Konya Karaman dedim. Selam herkese, günaydın, kolay gelsin dostum demiş Melek. Of. Demiş Çiko. Of. Of. Of. Canım sıkılmaya başladı. Ay yoruldum.

bizim Meran Taşı'nın gelmesi daha bir hafta gecikmiş ya, ben fileciğim ne yapacağız şimdi diyor İlhan. Yani ne zaman gelecek? Yani ne zaman geliyor tam olarak? Ama Meral Hacı'ya mı bağlıyız? Biz Meral Hacı'yı mı bekleyeceğiz? Yapacağız bir güzel bir eğlencecik. Meral Hacı gelince gene yaparız. Kapat git demiş Faik. Programı kapayınca doktora gideceğim. Programı kapayınca doktora gideceğim şeye. Hamdi'ye gideceğim. Urolog. Çişimi yapamıyorum güzel. Yapıyorum. Böyle. Yapamıyorum. Prostatımı büyüdü, ne oldu? Dün Hamdi'yi aradım. Cuma namazından sonra gel dedi. Cuma namazı kaçta? Cuma namazına gideyim geleyim dedi. Bakacağım dedi senin dedi. Bakalım dedi. Buradan pipine bakacağım bakalım dedi. Masut diye ben babamı götüreceğim. Babamı bir kontrole götüreceğiz. Varsa gelmek isteyen gelin. Bir randevuyla 3 kişiye kadar baktırabiliyorum Hamdi'ye ben. İyi mi? Gelmek isteyen varsa gelsin. Bir randevu alıyorsun 3 kişi bakıyor. Aynı paraya. Allah'a şükür. Hormalım horlamanın dışında hiçbirinde bir şeycik yok. Allah'a şükür. Max hijyen paniskiro polikatalistiko yaziskodus ripus. Hijyen serviste. Hijyen serviste. Kulkupara. Hijyen serviste. Hijyen serviste. Kulkupara. Kulkupara.

selamlar diyeceğim. Okuma. Kekilinin kilometresini de sorsana demiş.

Aga, senin dinleyicilerin 7. kat için sakıncalı demiş Tolga. Niye ki? Neden? İskeçler'de 7 katlı bina var mı bayağı? Parko Megal Alexandru'nun orada 7 katlı.

Benim şimdi sana da ne var? Dahtiri dahtiri dahtiri di. Dahtiri dahtiri dahtiri di. Dahtiri dahtiri dahtiri di. Hasan, Faros ne zaman şey yapacaktı? Ne zaman kapanıyor? Ne zaman tadilat olacak? Faros, Hasan yapaz mı refile? Ya ya toksik asago. Efendim dershane deyince dahtiri dahtiri dahtiri yepyeni bir dershane tanıtıyoruz sizlere. Yabancı dil kursu tanıtıyoruz. Yeni açıldı bu sene. Lingo Town yabancı dil kursu. Yabancı dil kursu. Niye bunun adı Lingo Town? Dingo'nun ağrı aklıma geliyor Lingo Town deyince. Biz buna sponsor olduk, bu bizi rezil mi edecek, vezir mi edecek diyecek. Sahibi Elif Hanım, Lingo Town, Lingo Lingo şişeler, Dingo'nun ağrı Lingo şişeler, Lingo Town, yabancı dil kursu. Eğitmen Elif Mümün, Kostu Kepir'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde, Top Sarası mevkiinde, Lingo Town, her yaş grubuna yönelik profesyonel dil eğitimi sunuluyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

mezunu ve University of London yüksek lisans eğitmeni Elif Mümin tarafından yürütülen programlar, birebir özel ders, yüz yüze ve uzaktan eğitim formatlarında düzenlemeler, eğitim alanları İngilizce ve Yunanca dil eğitimi, uluslararası geçerliğe sahip sertifika ve yeterlilik sınavlarına hazırlık, çocuklara özel eğitim, oyun ve aktivitelerle entegre edilmiş çocukların yaş gruplarına uygun eğlenceli ders içerikleri. Vay ne kadar uzun sponsorduk. Kayıt dönemi 2026-27 kayıtları başladı. Lingotown Edu olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Akıllı olup dünyanın derdini çekeceğimize deli olacak. Dünya bizim derdimizi çeksin. Belki de biz akıllıyız, onlar deli demiş Nida. 15 Eylül'de kapanıp 28 Ekim'de açılacak diyor. Oh my god. Faroz'a yetişin gidin. 15 Eylül'de kapanacak. 28 Ekim'de açılacak. Çok güzel tadilat yapacaklar. Çok güzel olacak içerisi. Şimdi güzel, daha da güzel olacak. Faros Fener'de. Ha ondan Tolga dedi, sen 7. kat için değilsin dedi diyor Faik. Neden be Tolga, benim dinleyicilerim neden 7. katı için değil? Sen benim dinleyicim değil misin be daktiri? Ha?

Sen seç bir kişi yedinci kat için sonra düşün. İyi mi yaptım kötü mü diyor Tolga. Ama daktiri daktiri asansör denen bir şey var. Asansörsüz mi çıkacaksın yedinci kata? Asansör ekire atlim. Ne asansör? Protos orofos. Çıs çıs çıs çıs çıs çıs çıs. Defteros orofos. Tritos orofos. Tetatos orofos. Pentos orofos. Ektos orofos. Ting. Evdomos orofos. Sabri abi daktiri daktiri günaydın Sabri abi. Oğliye naskiye nasine. Ya kruatya suleyi Tolga. Esin? Sen? Sen de benim akruatisi, akruatimsin.

Asansörsüz ineriz ama nasıl çıkacağız? Tolga, 7. kata. Asansörle alakalı değil, yarım akıllısın ondan diyor. Faik Tuzacı. Ama ben 20. katta uyumuş insanım.

Arıyorum pompa deyince, pompacı deyince aklınıza gelsin. İbrahim abi, oğlu Alper hizmetinizde. Yılların pompacısı onlar. Uzun yılların tecrübesiyle kızanlarım hizmet veriyor onlar. İbrahim abiye şaba, Alper şaba, şaba şaba şaba şaba. Onlar yılların pompacısı. Son model tezgahlarda işiniz hem hızlı oluyor hem çabuk oluyor. Hem de sevgili dostlarım uygun fiyatta oluyor. Pompacı İlper ve oğlu Alper'e çok teşekkür ediyoruz. Bıyıklıköy'de hizmetinizde. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Şarkı çalarken daktile sinek ilacı çıktım ve sıktım. Şimdi boğulacağım. Niye sıktım ben sinek ilacını? Köşelere, bütün evin köşelerine sinek ilacı sıktım. Ya kaçarides. Sıktım. Örünce olmasın diye. Bir şey yok tertemiz. Vallahi billahi ben iyi dilim, yemin ederim. Vallahi billahi. Bak kendim de kabul ediyorum. Bende problem var. Bu Yunanlılar her şarkıyı kopyalıyorlar ya. Biri tek dalga dalga vay vay vay Demet abla kaldı onu yapmadılar demiş Faik Şekerci. Canım yapmasana, Türkler asıl şarkıları kopyalıyorlar. Bütün Manos Loizos şarkılarını, Halis Aleksiyon'un söylediği şarkıların yarısını Türkler söyledi. Yeni Türk'ü söyledi, Sezen Aksu söyledi, o söyledi, bu söyledi. Birbirimizden çok şarkı alıyoruz. Çok fazla şarkı. Evet, dalga dalga dalga dalga Faik Şekerci. Aylan Faik demiş, Sibel Kekili. Faik Tuzacı mı? 20. katta o horlama sesi kim bilir nasıl yankılanıyor. Mahalleye aç kalmış aslan gibi demiş. Faik.

Sende bir ayrımsızlık başladı Buffy ile. Öksürmen, yaşlı dedeler gibi horlaman, 12'lik kara gazlı su motoru gibi. Eh, dalga dersen o da bir problem. Git bakayım baksınlar şeyine, prostatına demiş İlkan. Ama ben senede 3 kere prostatıma baktırıyorum. Ne bakacaklar benim prostatıma? Babam ki ne bakacaklar? Benim her yerim tıkır tıkır çalışıyor maşallah.

0: Yürü basayım be. Aslanların kralı demiş. Faik Tuzacı. Oğuz bizim davetimizi teşvik etmiyor artık demiş. Erdem Enveroğlu. Oğuz büyük adam. Yastıköy Naso. Çık bakalım Narlıköy, Narlıköy yükseklerine. Bak bakalım ovaya karşı. Ormancı gibi. Bak bakalım bütün o gözün gördüğü yerler tarlalar Oğuz'un. Ya. Ya. Oğuz seni beni takar mı? Ha Erdem? Senin benim gibi fakirlerle uğraşır mı Oğuz? Hadi bunu da bugün cuma hayrına söyle de hayır kazan demiş İlhan. Esenundike molosias toloko zimaryanon sinesas tolo zimatikus kolio. Yagabi Derneği'nin yapmış olduğu kan bağışı kampanyası sevgili dostlarım. Bugün saat 4.30 ile 9 arasında Domruköy'de ilkokulda kan bağışı yapılacak. Herkes davetli. Kan vermek, can vermek biliyorsunuz. Kan vermek önemli. Abi güzel remix oldu demiş Cüneyt Hasan. Elif Mümün, harikasınız Gürkan Bey demiş. Kızmadınız mı? Yani benim gibi deliye sponsor olursanız Elif Mümün yeni sponsorum. Lingo Town. Niye Lingo Town? Onu söyleyin. Lingo Town şeyden mi geliyor? Dil merkezinden mi? Dur ben bunu benim ortağıma sorayım. Ortağım. Lingo Town ne demek Lingo Town?
1: Hemen bakıyorum. Lingo Town tek başına bir ifade değil aslında.
0: Hayır bu bir dershane, Lingo, bir yabancı de dershanesi. Yani Lingo Town yani Lingo Town. Onu gibi bir şey herhalde.
1: Tamam bakıyorum be. Şimdi oldu. Anlamını değil bir dil kursu olarak soruyorsun. Lingo Town ismi dillerin buluştuğu yer. Dil kasabası gibi bir çağrışım yapmak için seçilmiş bir isim aslında. Özel bir anlamı yok.
0: Evet.
1: Tamamen uydurulmuş bir... Evet. İnsanlar böyle iti İngilizce kelimeyi yan yana koymuş. Tamam bu bizim ismimiz diyorlar. İyi insanlık bunu başarıyor.
0: Lingo Town.
1: Evet.
0: Domruköy'de.
1: Evet.
0: Yabancı dil dershanesi. İngilizce.
1: Tamam anladım. Domruköy'deki Lingo Town yabancı dil kursu. Lingo dil demek. Town da kasaba demek. Yani dil kasabası gibi bir... Evet, dil kasabası gibi bir anlam yaratmışlar. Tamamen pazarlama dili yani.
0: Marketing. Lingo Town. Lingo İtalyanca da dil demek. Town ise İngilizce kasaba mekan gibi demiş. Evet, İngilizce de lingo. Evet. Yapay zeka gayet güzel açıkladı bize. Çok teşekkür ederiz. Bizi seçtiniz, bize sponsor olduğunuz için.

Uygun, onun ismini abim söyle bakalım, ben de yükleyeceğim, bunu denemek istiyorum çünkü ben horlamıyorum diye bayağı direniyorum. Bununla birlikte açığa çıkacak demiş canım. Eşin ne diyor? Nurgül, benim eşim olmadığı için ben eşsiz olduğum için sen eşine dinlesene kendini. Eşin ne diyor? Bir kere çok konuştun kesin. Horlamayı bilemeyeceğim. Neden öyle diyorsun Erdem? Başka sorunlarım var bu aralar. O yüzden gelemedim. Bu akşam aksilik olmazsa geleceğim. Akşamki şarkıyı buldum bak, sanki çalıyorlar demiş Oğuz. Ne sorunların var senin be? He? Şimdi açtırma benim ağzımı. Açtırma şimdi ağzımı, kızacaksın gene. Sorunları varmış.

sen söyle uygulamayı, oradan ötesini boş ver demiş Nurgül. Yoksa kocanla beraber yatmıyor musunuz? Kavgalı mısınız? Ya, önce birkaç tane soruya cevap ver, ondan sonra ben uygulamayı söyleyeceğim. Yoksa eşinle beraber uyumuyor musun? Ben çok şüphelenmeye başladım. Kavgalısınız galiba.

yaranlık sorunum var, çok ağrıyor. Ameliyat olmam lazım. Bilmem nerelerimden demiş Oğuz. Gümücü niye saat 1'de 2'de 3'te Gümücü'ne gidince geçiyor mu yaralığın?

Snorlap. Snorlap. Snorlap. Snorlap. Snorlap. Cüneyt'ten Gürkan abisine şabam. Ben gösteririm ama da ya. Hadi devam edelim, devam edelim. İlahi da kuru temizleme, yaş temizleme, İlahi da güneş gibi temizleyen kuru temizlemeci Erhan Kalyancı ve ekibine çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Gümüşçen'in iddialı kuru temizlemecilerinden en eski profesyonel anlamda hizmet veren kuru temizlemeci, kuru temizlemecisi. Perde temizleme, yatak yorgan temizleme, arvalı temizleme, süet temizleme, deri temizleme, İlahi da Erhan Kalyancı yeni yolda 8 numarada hizmetinizde. Günaydın abi, yayınlar derim demiş Tufan. Nasılsın Tufan? Yaşa Tufan. Bu akşam cuma yer yerinden oynayacak sevgili dostlarım. Nerede yer yerinden oynayacak? Konifi'de canlı müzik eşliğinde harika köfteler yiyeceksiniz. Harika 10 numara 5 yıldız. Konifi, Bulat köyün gururu. Tufan sen Instagram'dan mavi tik mi aldın? Sen niye Instagram'dan mavi tik aldın be? He? Niye mavi tıklı senin Instagram'ın? 1420 takipçim var, mavi tik almış. Ah sen. Benim burada kaç bin takipçim var, mavi tik almıyorum ben. Kaç takipçim var benim?

Çekemiyorsun Oğuz'u. Kıskanıyorsun demiş Fahri Tuzacı. Oğuz'a neden yükleniyorsun? Bırak geçen akşam da ne sakin sakin oturdu demiş Fakir. Tasigana potamakina fobase. Sen tosigana potamakina fobase Faik. Benden korkma. Ya? Tisigana potamakina avtostoks eksitokseris. He?

İlkan duyuyor musun? Bak bak böyle çıktırı çıktırı çıktırı harmonyaya bak şey ekliyorlar. Bak İlkan bak bak fikir olsun bak.

Bak da orijinalden daha güzel oluyor böyle orta orktan ses verince dakteri dakteri dakteri di dakteri dakteri dakteri di. İnsan temazemu. Mia kara palikari ne diyor Faik? Kesin mia kara palikari fene sala. İparki git oğla. İnsan temazemu. Anisan temazemu pame. Pame. Ya Cüneyt. Buradan senin vasıtanla Almanya, Hollanda ve diğer dış ülkelerde yaşayan tüm dostlarımıza bu yaz yine bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz abi. Yeni eğitim yılı içinde hepsine başarılar dileriz. Önümüzdeki tatillerde yeniden görüşmek üzere sevgiler, saygılar demiş. Kalfa Pastanesi Mehmet. Ben de en az senin kadar ünlüyüm Batrakya'da. Senin kadar olamasak da demiş Tufan. Neyin ünlü senin be? Söyle de bileyim, ben de seni takip edeyim. He? Mavi tık almış dünyanın parası. Kaç para ödeyesin mavi tıka be? Ay sen yav. Ay sen yav. Kıskanıyor ondan böyle yapıyor. Ay sen. Agora Plus. Agora Plus'larda indirimleri de söyleyeyim. Meta. Yaşa be uzman yaşa be. Yaşa be uzart limba yaşa be. Ve ne diyelim sevgili dostlarım. Agora Plus. Agora Plus'ların indirimlerinden bahsedelim. Yarım çanın karşısında Baby Care Moro Mandila Sensitive Plus. Üçlü paket 3x54 tanesi 1.90. Tuborg Soda. Kutu 6x330 ml 2.20. Tuborg Soda limonlu 2.99. Pane Sakratias Medium Large Extra Large Stroma Diapers 4.70. Alatini Pütübör Bisküvi 3x225 gram 1.80. Alatini Gemisa Biskota 2x200 gram 1.5 euro. Melisa Makaronya 6 ve 10 numara 75 lepta Agora Plus'ta. Yufka deyince, yufkacı deyince yaşa Gökhan. Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Harika yufka. Harika böreklik yufka sevgili dostlarım. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde Trakya yufka ile neyin çok hoşunuza gidecek? İşte mazimu. İşte mazimu.

Efendim devam edelim. Ve Imagine, Nurhan Hasan süsleme deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Nurhan Hasan Kanarya 30'da, o sonra 8-16'da. Tatlı Telaş 0807 telefon numarası. Nurhan Hasan. Gümrüce'de iki şubesi olan tek süslemeci Nurhan Hasan'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Pamela Bedia. Kapu kapu sefi mame ki kardiga mu ke gete. Timar tiriyo kadna o mehsa mu felle gete. Toyota Yaniris. Japon teknolojisi. Güvenilir marka. Toyota sevgili dostlarım. Toyota'nın son modellerini. DAV4'ü. Toyota'nın. Efendim Toyota Corolla'sını. 2026 model. Agrotikolarını. Gidin yakından görün. Gidin test drive yapın. Kullanın. Toyota Yunanidis. Yunanistan'da ödül almış en iyi Toyota bayi, Gümrücüne bayi. Toyota Hilux. Gidin yakından görün. Muhteşem. 10 numara 5 yıldız. Hilux bir klasik. Hilux kalite. Rahmetli dedem hep bir şey derdi. Çok konuşan kadından korkacaksın. Çok horlayan adamdan korkacaksın diyor Fatma. Çok konuşan kadından, çok horlayan adamdan mı korkacaksın? Ben çok horluyorum. Benden korkmanız mı gerekiyor? Kapu kapu sefimame kikardiyam okegete timattiri. Durmuşun yapamayca. Bir şey yok bafile demiş İhan. Doğrudur. En güzel şekilde daha oynak yapar bunu.

Gürkan kardeşim, hayat 3 gündür, o da bugündür. Dün geçti, yarın meçhul. Ver coşkuyu demiş Hasan abim, aynen öyle. Horlamasın, horlamasınla nasıl bağdaştırmışlar uzak durması gereken adamı tam olarak diyor Ahmet Bayram. İşte ağzı olan konuşuyor, parmağı olan yazıyor. İşte boş boş laflar. Benim gibi çocuk var mı ben? Benim gibi adam var mı ben? He? Şurup gibiyim, turp gibiyim, çikita muz gibiyim be. Buz gibiyim be. Cillop gibi delikanlıyım be. Mermer deyince, mermerci deyince, mermerci coşunuz ve ekibine çok teşekkür ederim. Surköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda hizmetinizde. Her türlü mermer işi, evinize mermer işleri, işlerinize mermer işleri, toplam ve perakende satışlar. Coşkun Edip ekibinde mezar taşları, sevgili dostlarım, mezar mermerleri taşlarken Coşkun Edip ekibi toptan ve perakende satışlar. Coşkun Edip Marmaros olarak Instagram'da da bulun, takip edin. Ve Şaban dostumuz koltuk tamiri, koltuk satışı, koltukların kaplama işleri, kapitene kumaşlar, Sansiyon'un olduğu caddede Leslie Aksumatiko'nun yan karşısında büyük parkenin büyük hissenin olduğu yerde Şaban Ahmet, Şaban Usta hizmetinizde sevgili dostlar. Bami.

kanat gelsin. Abi bu benim küçük kızım Mira. Seni çok seviyor. Ne zaman oynaması koysan bir oynaya demiş. Yaşayın be. Vay maşallah Mira'ya. Maşallah Mira'ya maşallah.

Sevgili dostlarım, Ayar Odunculuğa çok teşekkür ediyorum. Odun deyince çıtır çıtır kışlık odunlar Ayar'da. Gidin şimdiden alın, odunlar kuruyken ıslanmadan alın sevgili dostlar. İnşaat malzemeleri, arpa, mısır, buğday taneler, boya çeşitleri, Cemal'in cesipisi var. Kiralık sandalyeler, masalar. Ayar, Büyük Müselim Köy girişinde. Benzincinin yanı mezarlığın karşısında Ayar.

Şaban Ahmet Şaban ustam, döşeme koltuk işlerinde usta, uzman. Kümecine'de Sansiron'un olduğu yerde Şaban Ahmet Şaban usta fark yaratıyor sevgili dostlar. Şaban Ahmet Şaban usta, kapitanı kumaşlar, her türlü kumaş çeşidi, arabaların kumaş kaplamaları, garantili hizmet, memnun kalmayanların parasını geri iade ediyor. Şaban Ahmet Şaban usta. Çok teşekkür ediyorum Şaban ustaya, Şaban'ıma. Sevgiler, saygılar. Neyse, açtım otokonun yan karşısında. Sansiro'nun olduğu yerde. Bioplast ve bioksinle saçlarınız dökülmesin. Sansiro farkıyla dağıtımı yapılıyor. Seçkin satış noktalarında, Sansiro'nun satış noktalarında bulabiliyorsunuz. Bioplast, bioksin. Saçlarınız dökülmesin. Mona Lisa gelinlik. Mona Lisa 30 yıllık tecrübe, 2000'e yakın gelinlik, kiralık ve satılık gelinlikler. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi. Harika fiyatlar Mona Lisa'da sevgili dostlar. Hatice abla ve ekibi Bozuköy girişinde, eczanenin bitişinde. Her gün saat 10'dan 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. Öğleden sonra da hizmetinizde. Ve yağ, zeytin toplama mevsimi geliyor. Yağ sıktırtma zamanı geliyor. Trakya Ike zeytinlerinizi sıksın. Soğuk sıkım sizin zeytinlerinizin yağlarını satıyor. Trakya Ike Alimoğlu'na da zeytin sıktırtıyor. Alimoğlu nerede bugün? Enis nerede bugün? Nerede bunlar? Nerede bu devlet? Nerede bu millet?

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Gürkan Hanım, sen de Boxer'le program yapmayasın. Now'da Ersin Düzen'i robot kamera öyle çekmiş ama açıklama yapmış. Deri koltuk pantolonu çekmiş aşağıya. Şuurumu yitirmedim daha demiş diyor Entel Maganda. Televizyoncu haberci oturarak haber veren, haber yapan habercinin çoğu öyle yapıyorlar. Çünkü normal gündelik kıyafetleriyle geliyorlar. Bir şortuyla, donlu olmasa bile şortuyla, şortun üzerine eğer ayağa kalkmayacaklarsa, eğer kamera sadece üstlerini çekecekse şortun üzerine gömlek giyip kravat takıp ceket takıyorlar. Çünkü ben yıllarca habercilik de yaptım. Kanal 6'da çalışan bir haberci arkadaşımız vardı. Haber programı olan öyle yapıyordu. Yani kısa şortunun üzerine pantolon, pantolon değil şort da geliyordu yazın. Gömlek, kravat, ceket takıp öyle sunuyordu haberleri. Ya bu bana çok şey gelmedi yani. Çok abes gelmedi. Olabilir.

Ramazan Hüseyin hoş geldin. Güzel gün olsun. Sevgili dostlarım, yeni sponsorumuza çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı bugün ilk defa tanıtıyoruz sizlere. Dershane alanında Lingotown yabancı dil kursu. Eğitmen Elif Mümin, Kozlukepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde top sahası mevkiinde hizmet veriyor. Lingotown her yaş grubuna yönelik profesyonel dil eğitimi sunuyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu, University of London'da yüksek lisanslı eğitmen Elif Mümin tarafından yürütülen programlar. Birebir özel ders, yüz yüze uzaktan eğitim formatlarında düzenleniyor. Eğitim alanları İngilizce ve Yunanca dil eğitimi, uluslararası geçerliğe sahip sertifika ve yeterlilik sınavlarına hazırlık, çocuklara özel eğitim, oyun ve aktivitelerle entegre edilmiş çocukların yaş gruplarına uygun eğlenceli ders içerikleri. Kayıtlar başladı. Instagram'da Lingotown Edu olarak bulabilirsiniz. Bana telefonu da sorabilirsiniz. Kozlukepir'de hizmetinizde Lingotown. Televizyon sunucuları altı şortlu yayın yaparsa radyo sunucularını bir düşün. Onlar gene şort da giymiyordur. Nasıl olsa sadece ses var, görüntü yok diyor Mehmet. Aynen öyle. Yani istediği gibi yapabilir, sonuçta sadece sesimizi duyuyorsunuz. Çünkü mesela şimdi yazın geliyor adam, şorta geliyor, yanında getiriyor ceketini, gömleğini. Çok doğal bir şey televizyon içinde ve stüdyo klimada olsa o ışıklar, o spotlar stüdyo içinde gömleğini. Çok doğal bir şey televizyon içinde ve stüdyo klimada olsa o ışıklar.

Ela Gürkan. Anca yazabildim. Sabahtan beri yazmaz, yazamadım. İşim vardı. Nasılsın, iyi misin demiş Mustafa Hacı Mehmet. Ne işin vardı be Mustafa? Yazamayacak kadar işin ne işin vardı?

Gürkan Nesinol 107.6 Radyo City. Oo, çok teşekkür ederim Elif ablacığım. Bu güzel fotoğraf için. Çiçeklerin resmini çekmiş, üzerine Gürkan Nesinol 107.6 Radyo City yazmış. S'yi C ile yazsaydın ama onu düzelt. S'in yerine C koy mümkünse. Radyo City C ile yazılıyor. City İngilizce. Ne güzel kara saçtın be demiş Ahmet. Ella kara. Ella pame basili kara.

ενώ με νοείμαι εγώ. Γι' αυτό σ' αγαπάω. Dort mevsim aile lokantası, dört mevsim dedi harika, dört mevsim dedi güzel, Hamdi abi ve ekibi. Kozluköy'de yeşil yeşil ağaçların şırıl şırıl şırıldayan suların arasında. Çevirme! Sanki yiyormuşum gibi yapıyorum. Efendim, kokoreç, harika lezzetler, köfteler, pirzola çeşitleri. Nerede size sunuluyor? Dört mevsim aile lokantasında yılların tecrübesiyle Hamdi abi ve ekibi sevgili dostlar.

fenomen. Tarladaydım bak Gürkan abi, ne işim olacak demiş Mustafa. Yaşa be Mustafa. Allah'tan havalar serinledi de biraz daha tadık değil mi? Şu anda 28 derece.

Evros Demirören bağcılarından çok selam Gürkan. Pazar günü senin dostun bizi fena coşturdu. Sağ olsun, iyi günler, kolay gelsin bizlerden sizlere demiş Yusuf. Benim dostum kim? Yusuf, kolay gelsin Yusuf Gamber.

Serkan Serkan. Yani orkestra grup özel. Dendrakide mi çaldılar onlar? Serkan Serkan. Serkan Serkan.

şey geldi. Yani otenin çalıştığı şirket geldi. Kız an camın önünde durdu. Buraya şey takacaklar herhalde. Kutuları takıyorlar. Mal bu kızlar küçücük ya, bunlar doğru iş yapmaz. Bak, bu kızdan kaç yaşında? 18-20 yaşında bu. Dur bakayım bunlara, ben siz dinleyin şarkıyı.

geldi. Azıcık konuştuk kızanlarla. Kutuları takıyorlar. Dediler endokopist olur olmaz seni alacaksın dediler. Pilotika bile sana verebilirler dediler. Yani doküme için. Çünkü ben kutunun tam karşısındayım. Hem benim pencerenin önünde hem giriş kapısının önünde iki tane direkte de kutu. Birisine takmışlar, birisine daha takmamışlar kutuyu. Üle dedi kızanlar. Pilotika dedi. Borina sazda olsun dedi. İnternet. Gürkan abi çenen tutulsun. Görtezlerde sultan ki yemeyesin demiş Tanju. Niye öyle değilsin be? Demin ben sana Tanju dedim yoktun. Bir şey soracaktım. Ne soracağımı unuttum. Ya? Hep aynı kansacılar. Selam Gürkan Mermerci Şükrü'den Yastıköy'den demiş. Mermerci Şükrü. Selamlar Yastıköy'de misin? Yurt dışında mısın? Ya fark var. Sen de açsam da gözümü. Just Green. Tavsiye ediyoruz Batrakya'daki bakkal ve marketlerde kimyasal madde barındırmayan temizlik ürünleri. EcoCert sertifikalı. Pişik yapmasın, alerji yapmasın. Eğer alerjik bir bünyeniz varsa ben sağlıklı deterjanlarla yıkamak istiyorum elbiselerimi diyorsanız Just Green. Yumuşatıcı Just Green. Bebeklerin biberonlarının elbiselerini temizleyici Just Green. Just Green. Bulaşık deterjanları. Ahmet Bayram. Green Traki. Yeşil Trakya güvencesiyle. Trakyamız yeşil kalsın. Temiz kalsın. Alerjenlerden uzak kalsın. Hularinden mularinden uzak kalsın Trakya. Meşeli Mustafa'ya armağan olsun demiş Şükrü. Olsun bakalım. Gittim başka makinaya. Yardım lazım millete. Azıcık akıl vereyim onlara. Bende çok var demiş Tanju. Azıcık faika kadar akıl versene. Beni duyunca hep kıskandım seni. Rahim Nizam. Günaydın kralsın demiş. Günaydın kral demiş. Ben bir ev hanımıyım. Bülent Yusuf, İlhan Musa, Gülsüm abla, Erol Macur, Arzu Hasan, Fatma İbrahim, Zeynep Koray, Emin Ferroğlu, Şaban Ahmet, Sevim Boğazi, Ayşe Ali Babaoğlu, günaydınlar, günaydınlar, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın ve ne diyoruz? Şaban Ahmet demişken Şaban'a da çok teşekkür edelim son defa. Artık programın sonu. Şaban Ahmet döşeme işleri, dayama döşeme, memnun kalmayanların paralarını geri iade eden usta sevgili dostlarım. Kapitone kumaşlar, araba kumaş döşemeleri, Sanzino'nun olduğu yerde, İlesel Sumatiko'nun yan karşısında, büyük parkenin, büyük lisenin olduğu yerde. Bak elle koymuş gibi bulacağınız gidin bak bak. O kadar da akıllı dilim demiş Tanju. Yaşa abi bir tanesin demiş Ahmet. Yaşa Ahmet Bayram Just Green. Just Green. Sen ben sana şey getirdim. Karides köfte. Korefinin köftelerini de denemedin sen değil mi? Bak onları da bir dene bak. Bak bak bak bak bak bak nasıl köfte onlar. Of, of canım istedi. Çiko adaşıma 31 kilo 64 40 kilogram 64 gram şava demiş. Almanyalı Çiko adaşı Yunanistan'da çıkıyor. 31 kilo 69 gram şaba göndermiş.

Haydi o zaman iyi günler Gürkan abi demiş Mustafa Hacı Mehmet. Haydi Mustafa. Yati viyasera goremu. E gozi viyasu mesi yati viyasese. Ben bu evin reisiyim.

0: gideceğiz, gideceğiz köfte. Şarkı söyleyeceğiz. Sen şarkı söyleyebiliyor musun Ahmet? Bu sefer taharken katılacağım paraya demiş. Ben sana daha önceden söyleyeceğim zaten. Hazırlık yapasın diye. Bir gün önceden söyleyeceğim hazırlık yap diye. Ayırmasın. Yıkan paklan, duşunu al, banyonu yap. Güzelce gel.
1: Ayırmasın Allah bizi ömür boyu.
0: Masajını yaptır yakışıklı eniştene. Adam bir tabak karidesi 20 euro ödedi diyor Alimolla. Sayı ben Ali, benim sonradan aklıma geldi o. Biz niye herkese eşit hesap yaptık? Ahmet bir tabak karidesiydi, bir de salata yedi. Niye öyle yaptık biz? Ama bira da içti. Ya şimdi öyle diyorsun ama ben ondan sonra onu da düşündüm. Yani bira da içti. Öteki Ahmet de bira içti mi bilmiyorum. Yani ben öyle haksızlığı sevmem. Ama biz de bir şey yemedik Ebatin. Biz de ne yedik? Birer porsiyon balık yedik. Ortada bir karides vardı. Ben su içtim. Yani kola bile içmedim. Bir tabak karides, yanında salata da vardı. Ama Gürkan Nesli onu yakından gördü. Aksiya yine anektimitis aksiya saftotok seris. Ya... Hepimiz kardeşiz. San suya demiş Tanju. Ya. Tabii. Öyle masalarda öyle hesapta ince hesap yapılmaz. Tanju'lar da içti mesela kaç. 2-3 tane bira içti. Şimdi ölme olmaz öyle. Sen onu yedin, ben bunu yedim. Sen o kadar içtin, ben bu kadar içtim. Öyle hesap olmaz. O çingundan cimriler gelir. Nerede içtin bira be? Demiş Ahmet. Sen içmedin mi? Orada ben önünde senin bira şişesi gördüm. He? Ben niye bağırıyorum ben? Sen içmediğin miydin? Sesli okuma. Yırttı gene. Yırttı gene öteki.
1: Sevemedim.
0: Oğuz gene kalktı masadan, bir şey ödemeden kaçtı gitti ya. Diyeceğiniz yemedi. Yemedi ama... Nefes aldı verdi masada. Oturdu kalktı, parası var o masanın. Hadi bakalım şimdi Cuma'yı ondan sonra denize kızan görmeye demiş Samet. Haydi bakalım, benim de işim var. Ben de Cuma'dan sonra babamı da doktora götüreceğim. İçmemiş Ahmet. Aa, ben gene senin içtin sandım. Ne bileyim ben. O zaman bir karidese bir şeye... 20 euro ödediysen bundan sonraki sayı masada bendensin. Bendensin. Tamam mı? Hepinizi seviyorum. Sizi seviyorum. Sizlere de beni sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Cuma namazına gidecek olanlara hayırlı cumalar diliyorum. Allah ettiğiniz ibadetleri kabul etsin inşallah. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kuşoglu Mehmet Ahmet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Easy.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Aha, abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
4: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına, tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
5: Tuncay Saran Show. Saran Show.
4: Hello sevgili dostlar, merhabalar. Almanca merhaba demekmiş. Hello. Bugün de Almanca yapalım dedik açılışımızı. Tuncay Saran Show başladı. Efendim hepiniz hoş geldiniz. İnşallah keyifler yerindedir. Bir mesaj gelmiş. Demiş ki bir arkadaş, abi her gün Tarkan şarkılarıyla açıyorsun programı. Kapanışları da Emre Aydın'la yapsana, çok seviyorum onu demiş. Arkadaşım, Emre Aydın mevzunu düşünürüz ama yani çok da şey yapmak istemiyorum şimdi açıkçası. Yani bu bir şey, tamam, mesela başlarken böyle bir şey yapıyoruz. Tarkan şarkılarıyla başlıyoruz ama sonuna gerek var mı bilmiyorum yani. Hadi oldu olacak, ortaya da bir şey koyalım. Açılışlar Tarkan'la, kapanışlar Emre Aydın'la. Tam ortada da bir Sezen Aksu her gün. Tarkanlı başlangıçlar iyidir ya. Candır. Başlıyoruz.

0: Ya şu son zamanlarda hep böyle aşırı derecede garip insanlarla ilgili şeyler duyuyorum ya da şahit oluyorum, görüyorum. Ve kendi kendime diyorum ki ya insanların çoğu çok garip abi. Böyle bir şey nasıl olabilir diyorum yani. Biri bir şey anlatıyor. Allah Allah nasıl olabilir diyorum ya. Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Ve kendim de çok şahit oluyorum. Bana insanların çoğu, çok büyük bir çoğunluğu çok garip gelmeye başladı. Mesela geçenlerde dişçideyim, sıra bekliyorum bekleme salonunda. Benim dışımda iki tane çift var ve çiftlerden bir tanesi birbirleriyle o kadar yüksek sesli bir şekilde konuşuyorlardı ki Allah Allah diyorum kendi kendime. İnanılmaz derecede garip bir şey aslında ama sanki çok normal bir şeymiş gibi ben orada takılıyorum böyle. Allah'ım diyorum şunlara bak ya, yani acaba ses çıkardıklarının farkında değiller mi? Ya da acaba bizim de burada olduğumuzun farkında değiller mi? Nasıl böyle bir tavır sergilerler toplum içinde yani? Gerçekten bu çift kendilerini burada yalnız zannediyorlar diye düşündüm. Küçük bir bekleme salonu, tamam mı? Çok net ve yüksek bir sesle duyuyoruz konuştuklarını. Böyle birbirleriyle konuşan bir çift yani. Yüksek sesli ama. Böyle anlatıyorlar kendi özel hayatlarıyla ilgili. Ve sen de bir tiyatro seyreder gibi duyuyorsun bunu. Sen Cemal'e ne dedin sonra?
1: Ya ne diyeceğim, o parayı getirecek eninde sonunda. Neyse de bakalım. Karısı da az konuşmadı arkamızda. Şimdi yüzüme bakamıyor falan böyle.
0: Orada yarım saat içinde sessiz sessiz şok oldum kendi kendime. Ondan sonra neyse erkek olanın sırası geldi. Çağırdılar. Kadın arkasından şey dedi. Çabuk gel.
2: Adam artık dolgumu yaptıracak, diş mi çektirecek? Dişçinin yanına gidiyor yani. Arkadan kadın çabuk gel.
0: Abi çok garip insanlar var ya. Ve adam gittikten sonra kadın yalnız kaldı. Ve yine hepimizin duyabileceği kadar yüksek bir sesle şarkı mırıldanmaya başladı. Arabesk bir şarkı.
3: Sevgi sana böylesine sen.
0: Ben de orada çaktırmadan inanamaya inanamaya oturup sıramı bekledim. Çok acayip. Ve bu tip insanların niye bilmiyorum suça biraz daha eğilimli olduklarını düşünüyorum.
2: Çok ilginç insanlar var.
4: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Jeff Top'un normal kendi klavyesi bozulmuştu arkadaşlar. Durup dururken bozuldu ya. Ne üzerine bir şey döktüm ne laptopu yere düşürdüm. Durup dururken modern bir laptop klavyesi bozuldu abi ve değiştirmek dünya para. Onun yerine benim böyle kablosuz bir klavyem vardı küçük. Onu laptopun üzerine koyuyordum. O şekilde kullanıyordum. Şimdi o da bozuldu. Yeni bir tane daha kablosuz klavye aldım. Onun üzerine koydum. Böyle klavyeler üst üste, bozulan altta kalıyor falan.
1: Müşteri hizmetleriyle konuşuyorum, bilgisayarı sıfırlattırdılar bana, format attılar, BIOS'u yeniden yüklediler uzaktan bağlanıp. Bir de o işlem öncesinde bana diyor ki bilgisayarınız tekrar açılmayabilir, onaylıyor musunuz? Onaylamıyorum yani.
0: Bilgisayarla ilgili işlerden en sevmediğim şeylerden birisi de driver aramak abi. Yüklemek, kaldırmak, nefret ediyorum driverlardan. İyi driverlar alınmasın. Kolay yüklenen,

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Show'a. Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Hi guys, what's up? What's up man and woman? Woman, woman, woman. O kısmı muallakta tam çözemedim hala. Woman, woman, woman. Video şarkımızı döndürelim. Evet, unutuyordum, pardon. Ya bunu yapmanın püf noktası var. Baştan hızlı olacak, ondan sonra yavaşlayacak. Gibi.
1: Tuncay Saran Show.

Bir pazar sabahı evdeyiz, hanım etrafı toparlıyor. Çocukla da ben ilgileniyorum. Yaklaşık 10 aylık falan bu arada. Yürüyemiyor henüz. Çocuk kucağımda, oyalanıyorum onunla. Bir yandan da acayip sevimli sesler çıkarıyor. Vardır ya bebeklerin böyle çıkardıkları sesler. Hatta, hatta falan. Bizimki şöyle bir şey yapar arada bir. Neyse böyle acayip sevimli sesler çıkarıp duruyor kucağımda. Birden şu

0: böyle garip bir karar aldım. Anlık bir şey. Ağzını iyice kulağıma yaklaştırdım. Ama iyice, sadece yapıştırmayacağım. Arada çok küçük bir boşluk olacak. O sevimli sesleri çok daha yüksek bir şekilde duyayım diye. Ve tam o anda kulağımın içinde ılık bir ıslaklık hissettim. Yoğun bir sıvı gibi. Ve kulağımda ıslaklık hissetmemle kulağımın içine kustuğunu anlamam bir oldu. Nasıl bir baba çocuğunun çıkardığı sevimli sesleri daha yüksek sesle duysun diye çocuğun ağzını kulağına yaklaştırır? Ve nasıl bir çocuk da babasının kulağının içine kusar? Ve bu nasıl bir zamanlamadır? Ya tam o anı tutturması. Ya 2 saniye önce kussan başka bir yere kusacaksın. Ama tam yaklaştırıyorum ve kusuyorsun. Sanki kulağımı kusması için uzatmışım gibi. Buyur kus bakalım oğlum demişim gibi. Tabii ki babacığım, seni geri çevirecek değilim.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Tuncay ve Tuna Saran Show devam ediyor. Şu anda oğlumla beraberiz. Bakalım ses çıkacak mı? Evet, şu anda stüdyo ziyaretçim kendisi. Ne haber oğlum? Ne yapıyorsun, size bakayım? Ne kadar tatlı bir babayım ya. Çocuk sahibi olduktan sonra arkadaşlar bebek uyutma konusunda uzmanlaştım. Ama daha hala doğru düzgün ninni bilmiyorum yani. Sadece bildiğim kadarıyla, daha doğrusu sandığım kadarıyla idare ediyorum. O da şu, mesela şu var. Şöyle biliyorum daha doğrusu. O böyle değil tabii de. Aynen böyle. Bu arada bizimki kıpırdanmaya başladı. Oğlum bir dur. Uyuyormuş şimdi ben ninniyi söylerken. Hiç sanmıyorum, çok zor uyuyor. Ben şöyle biliyorum ninniyi. Dandini dandini dostana. Böyle biliyorum değil de söylerken böyle söylüyorum yani. Böyle çıkıveriyor ağzımdan. Nasıldı acaba ya diye düşünmeden bir bakıyorum, böyle söylerken buluyorum kendimi yani. Dandini dandini dostana. Ama şimdi mesela dastana daha mantıklı geldi, evet yani. Ben öyle söylüyorum. Şöyle de devam ediyorum. Baştan alayım. Dandini dandini dostana. Danalar girmiş bost.
1: Radyo City sunar. Saat 18.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Ya bizim apartmanın giriş katına bir yere bir aile taşındı. Ya böyle bir aile olamaz. Nasıllar biliyor musun? Sürekli kapıları ve pencereleri açık. Birkaç tane çocukları var galiba. Sürekli dışarıdalar ve sürekli perdeleri de açık. Ve sürekli penceredeler. Böyle dışa dönük bir aile. Ya böyle bir şey olamaz. Bir pazar günü evden çıktım, işim vardı. Gelip geçerken sürekli görüyorum onları pencerede zaten. Çıkarken gördüm, küçük 3-4 yaşlarında sevimli bir ufaklık var penceredeydi yine. Valla birkaç saat sürdü galiba işim. Ondan sonra geri döndüm, bir baktım çocuk hala pencerede. Ve sürekli bütün perdeleri açık, gece gündüz. İçeride ne var ne yok tamamen görüyorsun. Mutfakta ne var, bu akşam ne pişiriyorlar. Kadın sürekli içeri girip çıkıyor, kapıları açık, böyle hani sanki bunlar normalde bir merada falan yaşıyorlarmış da, bir ovada falan. Böyle bir açık havada yaşıyorlarmış da apartmana alışamamışlar gibi bir havaları var yani. Olmadı, biz yapamıyoruz burada ya. Binalar bize göre değil. Ya hayır, bu kadar olmaz. İnsan rahatsız olur ya. Yani bu kadar şeffaflık fazla. O pencereyi boş bırakmıyorlar. Nöbetleşe sürekli birileri pencerede. Bazen ikisi. İçerideki konuşmalar duyuluyor. Sürekli kapıları açılıp kapanıyor. Çocuklar içeri girip çıkıyor falan. Böyle bir aile yani.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Velilere okulda başarı tavsiyesi. Çocuklarınızı 21'de uyutun.
1: 21'de yani 9'da çocuklarınızı uyutun. Öyle bir çocuk var mı acaba? Varsa tanışmak istiyorum.
0: Okulların başlamasına kısa süre kala uzmanlar çocukların belli bir uyku rutinine alıştırılması gerektiğini belirterek çocukların en geç akşam 21'de yatacak şekilde hazırlanması gerekiyor demiş. Bizimkileri söyleyeyim mi, gece kaçta yatıyorlar? 11-11.30. Ve eğer büyük olan kafaya koyduysa 1-1.30, ne zaman isterse. Uykuyu arttırabilecek süt, ayran, yoğurt gibi ürünler çocuklara akşamüstü verilmelidir. Yatmadan birkaç saat önce midelerini doldurmayınız. Bizimkisi sütle uyuyor zaten, sütsüz uyuyamıyor. Uydukları ortam sessiz ve karanlık olmalıdır. Çocukların 18-19'dan sonra teknolojik herhangi bir cihazla temasta bulunmaması gerekiyor. Ay canım benim. Ne güzel konuşmuş uzmanlar ya, toz pembe hayaller. Yatmadan önce onlara sonu güzel biten bir masal ya da hikaye okuyabiliriz. Bu hem dinlendirici hem de uykuya geçişi hızlandıran bir araç olabiliyor. Hay canım benim. Bak sen. 6'dan 7'den sonra telefon, tablet, televizyon yok ve 9'da da yatış. Ablacığım çok güzel konuşmuşsunuz ama zor be valla. Çocuklara bunları yaptırabilen veli varsa getirin de alnından öpeceğim valla. 9'da yatacakmış.

0: Arkadaşlar bugün benim çok uzun zamandır tanıdığım, yanılmıyorsam 2006 yılından beri tanışıyor olduğumuz, zamanında aynı çatı altında birlikte radyoculuk da yapmış olduğumuz çok değerli bir arkadaşım. Fotoğrafçılığa gönül vermiş bir insan. Sevgili Erhan Baran hattımızın diğer ucunda ve onunla bugün fotoğrafçılık üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldin Erhan, nasılsın?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyimseniz inşallah.
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Konumuz fotoğrafçılık. Hazır mısın sorularıma?
1: Evet, hazırım.
0: Nereden çıktı bu fotoğrafçılık? Nasıl girdi hayatına?
1: 2008'de askerden geldim ben. Güneydoğu'da yaptım askerliği. Biraz zor bir askerlikti. Kendime bir uğraş ararken annem üst katta bir komşumuz, yaşlı bir amca, bir fotoğraf makinesi göndermiş bana. Analog bir fotoğraf makinesi. Makineyi ilk elime aldım, çok ısındım böyle. Çok retro bir makineydi. 1980 modellerinde, böyle bir Zenit marka, Rus markası.
0: Metalik bir rengi vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet evet. İlk makine. Çok güzel bir makine. Hala elimde o makineyi, hala kullanıyorum. İlk işte bir fotoğrafçıya gittim. Hemen bir tane film aldım, İçine taktım. Birkaç bir şey öğretti bana fotoğrafçı abi. Ben de internetten de biraz araştırdım. Daha sonrasında aldım makineyi elime. Fotoğraf çekmeye başladım. Bir sonraki gün sabah uyandım. Her taraf tiz. Çok yoğun bir tiz var. Daha sonrasında burada Mimar Sinan'ın yaptığı bir köprü var. Oraya gittim. Orada bir fotoğraf çektim. Sonrasında film bitti. Filmler işte banyo tarama yapıldı. İşte fotoğraflar elime ulaştı. Her fotoğraf çok güzeldi ama o benim köprüde çektiğim fotoğraf çok ayrı bir fotoğraf. Yani çok güzel bir fotoğraftı.
0: Evet, hatırlıyorum
1: o fotoğrafı. Daha sonrasında aynen o fotoğrafı ben internette yayınladım. Daha sonrasında Türk Eğitim Genel Vakfı'nın sergisinde yayınlandı. Bu beni çok böyle mutlu etti.
0: Süper.
1: Daha sonrasında da başladım. Böylelikle fotoğrafçılığa başladım diye.
0: Evet, süper. Bu arada Erhan bizim eşimle düğün fotoğrafçımız da olmuştu zamanında arkadaşlar. Ta 2012 yılından. Evet. Bu arada senin düğün fotoğraflarını kim çekti? Öyle bir şey oldu mu? Nasıl oldu?
1: Eşimle birlikte biraz böyle sade düşündük biz bunu.
0: Kendinizi çekiyormuşsunuz. Sen çekiyormuşsun böyle selfie filan.
1: Biraz öyle oldu gibi. Yani ben çok eski bir takım elbise giydim, frak. Eşime de 1960'lardan kalma bir gelinlik giydirdim. Bir fotoğrafçıya gittik, tanıdığım bir arkadaşıma. Siyah bir fonda sandalyenin üzerine oturup tek bir kare fotoğraf çektirdik.
0: Tek bir.
1: O da analogtu tabii. Evet.
0: Tek atıştık. Vay be. Çok cool
1: tek,
0: yani.
1: Tek. Siyah çok güzel, çok güzel oldu.
0: Ya kafamda canlanmadı nedense. Ben seni takip ediyorum sosyal medyada her yerden. Acaba neden kafamda canlanmadı? Onu kaçırdım mı? Yüklemedim
1: mi? Bu fotoğraf bizim için çok özel olduğu için internette hiç yayınlamadık. Elimizi attık. Ama ben sana özel olarak gönderebilirim.
0: Anladım. Şeyiniz var mı peki? Yoktur herhalde yani. Bir tane fotoğraf olduğu için. Bizim mesela küçücük bir fotoğraf albümü var. Böyle fotoğraf stüdyolarının paketleri oluyor ya. Sen daha iyi bilirsin.
1: Evet.
0: Çalıştın
1: evet.
0: Da galiba yanlış hatırlamıyorsam öyle bir yerde sen. Çalışmadın.
1: Çok kısa bir dönem çalıştım.
0: Paketleri oluyor biliyorsun. İşte küçücük bir fotoğraf albümü. Böyle özel işlemeli kalın sayfalar falan. Büyük normal boyutlarda bir fotoğraf albümü. Devasa bir şey falan. Bize mesela öyle bir şey de varmışlardı. Ben istememiştim ne gerek var diye ama devasa bir, yani duvarın yarısını kaplayan bir tablo yapmışlardı ya. Nereye asacağız bunu? Utanırım zaten. Kocaman ben. Yani eve gidiyorsun, devasa bir senle karşılaşıyorsun ya. Saçma bir şey. Annemler asmışlar köyde duvarlarına. Her gittiğimde utanıyorum yani böyle. Direkt kendimizle karşılaşıyoruz. Sizin öyle şeyleriniz yok tabii yani.
1: Biraz daha sade düşündük biz.
0: Mükemmel. Peki şimdi çektiklerin arasında diğerlerinden bariz bir şekilde ayrılan ilginç bir fotoğrafın var mı diye soracaktım ama aslında bu sorumun cevabını zaten az önce vermiş oldum galiba ama yine de sorayım, belki başka fotoğraf da vardır.
1: Şöyle söyleyeyim, şimdi analog fotoğrafçılıkta hani çok basit bir makine gibi gözüküyor ama çok farklı teknikler uygulanabiliyor. Atıyorum hani bir kare üzerine bir kare daha çekilebiliyor. Çift pozlama deniyor buna. İstanbul'da Valide Sultan Han'da bir bayan arkadaşı çektim. Daha sonrasında da İstanbul'u çektim. Aynı poz üzerine. Ve bu çok büyük bir firma tarafından ödül verildi bana. Şu an hani dünyada tek böyle analog fotoğraf makinesi üreten bir firma. Çok da büyük firmaların böyle sponsorluğunu yapıyorlar. O fotoğrafı çok beğendiler. Çünkü çok teknik bir fotoğraf.
0: Acaba hangi fotoğraf ya? Ben seni takip ediyorum da bayağı bildiğim fotoğrafın da var. Şey geldi gözümün önüne. Galata Kulesi. Hiç Galata Kulesi var mı fotoğraflarında?
1: Evet var.
0: İşte gözlüklü bir kadın mı vardı, şapkalı? Böyle aynen. Bir şeyler geliyor aklıma. Bunu mu diyorsun?
1: Aynen. İlgimi kazandım, oydu benim.
0: Tamam, biliyorum ben o fotoğrafı. Onun dışında böyle aklına gelen ilginç bir hikayesi olan başka fotoğrafın var mı?
1: Ya şimdi genelde ben hikayesi olan bir fotoğraf için sokak fotoğrafçılığı ya da savaş fotoğrafçılığı yapmak gerekiyor. Ama ben daha çok hani önce bir kostüm buluyorum. Daha sonrasında mekan buluyorum ve bunlara uygun bir model buluyorum. Bu şekilde fotoğraf çekiyorum. Yani bir ressam gibi kurguluyorum aslında kafamdaki şeyi. Ve her çekime bir şarkı buluyorum. O çekimi kafamda daha iyi netleştirebilmek için, daha iyi hayal edebilmek için o çekime özel bir şarkı buluyorum. O şarkının havasında çekiyorum fotoğrafları. Genelde kurgularken bir şarkı üzerine yoğunlaşıyorum.
0: Güzelmiş, ilginçmiş. Çok incelikli çalışan bir fotoğrafçı arkadaşlar, sevgili Erhan. Duyduğunuz gibi enteresan, kendine has böyle bir tarzı var. Peki herhangi bir fotoğraf çekimi esnasında yaşadığın ilginç bir olay var mı akla gelen?
1: Bir keresinde Kore'den cosplayer bir arkadaşla Karaköy'de çok eski bir handa fotoğraf çekimi yapmayı planladık. Biz anime karakterlerine ya da böyle oyun karakterlerine hayat veriyorlar. Hani onların kostümlerini dikiyorlar, makyajlarını yapıyorlar. Bir karakter ortaya çıkarıyorlar. Ben daha sonrasında o karakteri işte bölümlerini izliyorum, karakteri tanıyorum. Ona göre de bir fotoğraf çekimi yapıyorum. Karakter için bazı böyle kan tüpleri falan kullandık biz. İşte ağzından kan akıyordu vesaire. Biz çekimi bitirdik. Karaköy'de Bankalar Caddesi'nde çıktık. Direkt polis çevirdi bizi. Hani kıza bir şey yaptım zannettiler vesaire. Bayağı alacaklardı beni içeri tabii.
0: Çok iyiymiş.
1: Daha sonrasında bayağı uzun bir işte açıklama yaptık vesaire. Sağ olsunlar, bıraktılar bizi.
0: Güzel. Şimdi istersen bir ara verelim. Çayımızı, kahvemizi tazeleyelim. Dinleyicilerimiz de tazelesin. Bir nefeslenelim. Sonra tekrar yayın odamızda sizlere sesleniyor olacağız arkadaşlar. Ayrılmayın.

0: Değerli dinleyiciler, hattımızın diğer ucunda bugün sevgili Erhan Baran var. Erhan Baran benim çok eski arkadaşlarımdan bir tanesi ve çok başarılı bir fotoğrafçı. Bugün fotoğrafçılık konuşalım dedik, fotoğrafları konuşalım dedik. Sevgili Erhan, bir de senin bir makine koleksiyonun var değil mi?
1: Evet.
0: Kaç tane fotoğraf makinen var?
1: 40'a yakın fotoğraf makinem var. Bir o kadar da lensim var. Ayrıca bu makineler için filmler topluyorum ben.
0: Böyle bir fotoğraf makineleri dolabın mı var evde, merak ettim.
1: Evet, eşimle o konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ya temizlemesi biraz zaman oluyor. Sürekli bakım gerektiriyor bu makineler. Eski olduğu için durdukça problem yaratıyorlar.
0: Onlar senin evlatların gibi. Bozuk olan var mı arada? Evet. Hepsi çalışıyor mu?
1: Hepsi çalışıyor. Hepsinin bakımını yapıyorum. Hatta yazları negatif filmlerimi dolaba koyuyorum, buzdolabına.
0: Yazın işte bir şeyler yapar annelerimiz, buzluğa atarız, kışın çıkarız, yeriz falan. Sen de fotoğraf makinesi koyuyorsun ya, film koyuyorsun.
1: Aynı onun gibi. Şöyle söyleyeyim, yazın filmlerin kimyasalları bozulabiliyor sıcaktan. O yüzden buzdolabında tutuyorum. Kışın hava serinlediği zaman geri çıkarım.
0: Peki bu makineler arasında çok özel, yani özellikle belirtmek istediğin bir makine var mı senin için? Diğerlerine nazaran özel olan, daha çok beğendiğin falan, ve hangi özelliğinden dolayı beğeniyorsun?
1: Genelde böyle yaşlı çiftlere vesaire ben soruyorum, sizde eski makine var mı diye. Sahilde bir tanıdığımdan şey bulmuştum mesela. 1980 Moskova Olimpiyatları için üretilmiş Zenit markalı makine bulmuştum. Olimpiyat armalı. Bazen denk geliyor.
0: Bakıyorum mesela sen sosyal medyada Erhan fotoğraflar paylaşırken bir sürü böyle teknik parametre yazıyorsun. ISO bilmem evet. Ne rakamlar, harfler, benim gözlerim şaşı beş böyle bakıyorum. Boş boş bakıyorum yani, ne bunlar diye. Sen onları gerçek fotoğrafçılara bilgi vermek için mi yazıyorsun? Olayı ne o meselenin?
1: Şimdi dijital fotoğraf makinesi kullanan arkadaşlar hani daha kolay fotoğraf çekiyorlar. Çünkü çektiklerini direkt görebiliyorlar ekranda, saniyelik. Ya da saniyede 10 tane, 20 tane, 30 tane fotoğraf çekebiliyorlar. Ama analog fotoğrafçılıkta çektiğiniz fotoğrafı filmi yıkadıktan, taradıktan sonra görebiliyoruz. Çok... Bazen ben çektiğim bir fotoğrafı bir ay sonra görüyorum.
0: Çok sıkıcı değil mi ya?
1: Benim babam da çok fazla fotoğraf çekiyordu benim çocukluğumda, ben hatırlıyorum. Atıyorum bayramda vesaire böyle hepimiz fotoğraf çekiliyorduk. O fotoğraf makinesindeki film böyle uzun süre kalıyordu. Evet. Çünkü hemen bitirmiyorduk onu.
0: Evet.
1: Daha sonra... sırasında fotoğrafçıya koşup ona 10 böyle kartları elimize alıp fotoğraflara baktığımız zaman ki heyecan bana göre dijitalden evet. Daha güzel.
0: Çok güzeldi. Biliyorum, hatırlıyorum. Evet, negatifleri evet. De veriyorlardı sana, o film şeritleri.
1: Evet. Onları böyle güneşe tutup bakıyorduk falan böyle. Şimdi analog fotoğrafçılar, yeni başlayan arkadaşlar benim fotoğraflarıma bakarken genelde bana soruyorlar. Hani bunu hangi değerlerde çektin, hangi filmde çektin? Ya da kimse yazmaya çekiniyor, bir fotoğrafa bakıyor. Çünkü her kimin karakteristik özellikleri farklı. Kimisi mor çekiyor, kimisi daha sarı, kimisi daha yeşil çekiyor. Her fotoğrafın altına makine bilgisi, lens bilgisi, film bilgisi, hangi değerlerde çektim vesaire, bunların hepsini yazıyorum. Eğer ki farklı bir teknik kullandıysam o tekniği de anlatıyorum ki yeni başlayan arkadaşlar bu bilgilerden faydalansın, onlar da yapsın. Hatta benden daha iyi yapabilen varsa o da yapsın.
0: Ne güzel bir yaklaşım tarzı. Bu arada bir şey soracağım. Bu uzun pozlama diye bir şey var ya, ben bir türlü anlayamadım evet. Onu biliyor musun? Uzun pozlama. Acayip değişik bir teknik gibi geliyor bana. Teleskoplar bile yapıyormuş. Gördün mü şu James Webb uzay teleskobunun çektiği o
1: evet. Muhteşem
0: fotoğrafları? Yıldızlar, galaksiler, nebulalar. Evet, evet. Mesela 12 saatte çekmişler filan. 12 saatte. Bu olay nedir?
1: Evet. Ya şöyle söyleyeyim basit bir şekilde. Makinenin arkasında bir kapak var. Bu kapak açılıyor. Fotoğrafı yani ışığı alıyor ve kapanıyor. Bu ışıktan zaten fotoğraf oluşuyor. Uzun pozlamada makinenin arkasındaki bu kapak açık kalıyor. Aynı video kaydı gibi düşün. O an bunu gece yapmalarının sebebi, çünkü gece karanlıkta sadece o ışıkları kaydediyor. Şunun gibi düşünün. Arabaları çekiyorlar mesela yol kenarında, sadece böyle ışıkları gözüküyor. Ya da işte yıldızları çekiyorlar böyle yuvarlak halde, çünkü yıldızlar ışık hızı hareket ediyor. Onların hepsini kaydetmişler, böyle yuvarlaklar var böyle. Bu perde açık kaldığı zaman aynı bir video kaydı gibi bütün ışığı kaydediyor. Daha sonrasında kapattığımız zaman karanlık yerler zaten sabit olduğu için o şekilde duruyor. Sadece ışıkları kaydediyor. Yani ışık hareketini kaydediyor. Öyle söyleyeyim. Karanlık bir odada mesela, hani zifiri karanlık bir odada fotoğraf makinesini açıp, buna bulk deniyor. Bulk modu var. B ile gösterilir. Bulk modunu açıp deklansöre basıyorsunuz. Fotoğraf makinesinin arkasındaki perde açılıyor. Daha sonra elinizde atıyorum bir mic-up, fener vesaire ne varsa işte ışık kaynağı. Bu ışıkla siz ne şekil yaparsanız fotoğraf makinesi bunu kaydediyor. Daha sonrasında tekrar deklansöre basıyorsunuz. Kapak kapanıyor arkadaki ve o bütün ışığı kaydediyor.
0: Süper. Fotoğrafçılık dersleri bölüm 1'in sonuna gelmiş. Evet. Şimdi şöyle bir sorum var sana. Hiç teknik bir talihsizlik yaşadığın oldu mu? Büyük bir şey. Çok sevdiğin bir makinenin bozulması, kırılması, çektiğin önemli fotoğrafların silinmesi gibi, yanması gibi filan.
1: Çok uzun süre takip ettiğim bir model arkadaş vardı. Ben bu model arkadaşla konuştum. Güzel bir fotoğraf çekimi ayarladık. İstanbul'da Fat Galata diye bir müzeye gittik. Osmanlı Bankası Müzesi. Çok güzel bir çekime başladık. Kullandığım analog makinenin bütün bakımları vesaire hepsi yapılmıştı. Yaklaşık 4 rulo film harcadık. Daha sonrasında çekimi bitirdik. Ben filmleri banyo tarama yaptırdım, yere götürdüm. Yalnız hiçbir fotoğraf çıkmadı. Çünkü makinenin arkasındaki kapak açık kalmış. Ve ben filmi çevirdikçe içeri sürekli ışık almış. O yüzden de bütün fotoğraflar yanmış.
0: Peki mesela selfie fotoğrafları ben hiç sevmiyorum Erhan. Sen ne diyorsun? Seviyor musun? Bana biraz garip geliyor. Yani o ön tarafta koca bir kafa abi. Yani fotoğraf karesinin yarısını kaplayan kocaman bir kafa ve diğer yarısında mesela küçük küçük bir sürü kafa. Selfie çeken selfie çeken bir insan mısın mesela sen?
1: Yok, çok fazla selfie çekmiyorum. Aslında çok fazla kendimi de çekmiyorum. Eşim de ama fotoğrafçılıkla uğraşıyor. Ben genelde onu çekiyorum ama o beni yani kameranın ben arkasında olmayı seviyorum. Önüne geçtiğim zaman biraz heyecanlanıyorum.
0: Evde duvarlarınızda, masalarınızın üzerinde şurada burada çektiğin fotoğraflardan baskı alıp da yapıştırdığın, yaptığın, koyduğun var mı yani evinizde?
1: Bir tane fotoğraf var. İlk başta bahsettiğim şu köprüdeki adam fotoğrafı. Benim için çok özel bir fotoğraf. Çünkü ilk çektiğim ve gerçekten hani beğendiğim bir fotoğraf. O ki yıllardır da hala hani ara ara tabii manzara fotoğrafları çekiyorum ama o fotoğraf gibi bir fotoğraf hala yakalayamadım. Öyle şey.
0: Çok özel bir hikayesi var yani. Güzel. Peki zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim sevgili.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir sohbetti. İnşallah başka bir zaman tekrar başka bir bağlantıda görüşmek dileğiyle.
1: Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.
0: Kendine iyi bak. Hoşça kal.
2: Tuncay Saran Show.

şu an şok içindeyim arkadaşlar. Acayip bir şey yaşadım. Yani çok şaşırtıcı bir olay yaşadım gerçekten. Ama olayın ne olduğunu anlatamam size. O zaman niye mikrofonu açtın diyeceksin. Bilmiyorum, içimde kalsın istemedim. Neyle ilgili bir şey biliyor musunuz? Ya insanların hiç beklemediğiniz kötülükler yapabilecek olmalarıyla ilgili bir şey bu. İnsanların psikolojisinin ne kadar nedenli bozuk olabileceğiyle ilgili bir şey. Ya şöyle bir şey birazcık da. Şimdi hani deli insanlar vardır. Bildiğin delidir. Mahallenizin delisi vardır mesela. Herkes onun deli olduğunu bilir. O adamdan zarar gelmez. Çünkü zaten delidir. Bilirsin deli olduğunu yani. Ve ne yapsa yeridir. Adı üzerinde. Ama bazı deliler var ki arkadaşlar, onlar gizli deli. Kendilerini normal bir insan gibi göstermeyi başarabiliyordur. Ama beyninin aslında çok büyük bir bölümü çürüktür. Ve gerçekten bildiğin psikopattır yani. Hani normal bir insan değildir. O da ne yapsa yeridir aslında. Ve normal, az önce dediğim gibi, etiketli delilerden çok daha kötü şeyler yapabilir bu deliler. Çünkü bunların delilikleri, bu gizli delilerin delilikleri, psikopatlıkları akıllarıyla güdümlüdür. Çok tehlikeli insanlar var ya, bildiğiniz gibi değil yani. İnsanı katil bile edebilirler. Çok şeyler açabilirler başınıza yani. O yüzden ya illa üzerinde deli etiketi olması gerekmiyor. Bazı insanlardan uzak durmak gerekiyor. Ama işte o da maalesef kolay değil. İnsan zor anlayabiliyor gizli delileri. Bilmiyorsun yani. Hani şöyle bir söylem var ya, popüler bir söylem. Hayvan insandan daha iyi bir insandır diye, hakikaten öyle ya. Hayvana sonuna kadar güvenebilirsin. Ne yapacağı bellidir yani. Ama insanın ne yapacağını kestiremiyorsun abi.

0: Çavuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6946 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
3: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

yanında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Tek plaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Takvimler 4 Eylül'ü göstermekte. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz. Bugün de artık haftayı kapatıyoruz. Ne ara pazartesi geldi, ne ara Eylül geldi. Bırakın efendim pazartesiyi, ne ara biz koca yazı atlattık da sonbahara giriş yaptık. Ve haftayı sonladık efendim. Bugün Cuma. Haftanın son iş günündeyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi tam 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Bugün de birbirinden güzel şarkılar hazırladım sizlere. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz? Bu haftayı dizi haftası ilan ettim çünkü yine dizilerden çıkamıyoruz. Bugün Türk dizi tarihinde kötülüğün hakkını vererek akıllara kazanan bazı karakterlerden bahsedeceğim sizlere. Dizi tarihimizdeki başarılı yapımların hemen hemen hepsi ikonik kötü karakterlere ev sahipliği yapmakta. İşin ilginci, seyirci tarafından da çok sevilmekte bu karakterler. İşte bugün onlardan bahsedeceğiz sizlere. Güzel bir şarkının arkasında.

Sevgili dinleyenler, Türk televizyonlarında bugüne kadar pek çok dizi izledik. Bunlardan bazıları birkaç sezonun ardından yayın hayatına son vermek zorunda kaldı. Hatta birkaç bölüm sonra ekranlara veda eden hayli başarısız diziler de vardı. Ancak uzun yıllar boyunca fırtınaları estiren, milyonların büyük bir heyecan ve merakla takip ettiği yapımlara da tanık olduk. İşte Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran bu başarılı dizilerin bazı ortak özellikleri vardı. İyi bir senaryo, iyi müzikler, üst düzey oyuncu performansları ve elbette unutulmaz kötüler. Evet, kötü karakterlerin çeşitli özellikleriyle asli bir unsur haline geldiği herhangi bir dizinin kötü çıkması pek de rastlanan bir şey değil. Bugün kötü karakterleriyle de hatırlanan dizilerin hemen hepsi aynı zamanda televizyon tarihimizde kendisine kıymetli bir yer edinmeyi başarmış yapımlar. Öyleyse vakit kaybetmeden eylemleri veya düşünceleriyle izleyiciyi dehşete düşüren, ekran karşısında sinir krizleri yaşatan, kötülüğün vücut bulmuş hallerine işte bugün yakından bakacağız. Güzel bir şarkıyı buluşturalım, hemen arkasından başlayalım.

bugün Türk dizi tarihinin en kötü karakterlerinden bahsedeceğiz demiştik. Ferhunde desem hemen yaprak dökümü dersiniz. Türk dizi tarihinin en kötü karakterleri söz konusu olduğunda başarılı oyuncu Deniz Çakır'ın Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Ferhunde karakterini ilk sıraya yazmamak haksızlık olur. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan ve 2005 yılında hayatımıza giren unutulmaz dizi Yaprak Dökümü pek çok ikonik sahneye ve karaktere ev sahipliği yapıyordu. Dizinin kötüsü Ferhunde ise son derece keskin zekası, hırsı ve acımasızlığıyla Türk dizi tarihinin en kötü karakterlerinden biri olarak bugün bile hatırlanmakta.

fantezi tarihinin en kötü karakterlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ezel'le devam edelim efendim. Kenan Birkan karakteri. 2009-2011 yılları arasında izleyiciyle buluşan Ezel, bazılarına göre tüm zamanların en iyi Türk dizisi. Çünkü Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Tuncel Kurtiz, Cansu Dere, Barış Falay, Burçin Terzioğlu ve Sarp Akkaya gibi başarılı isimleri bir araya getiren yapım, pek çok farklı alanda oldukça yüksek bir standart yakalamayı başarıyordu. Dizinin esas kötüsü ise usta oyuncu Haluk Bilginer'in hayat verdiği Kenan Birkan karakteriydi. Diziyi izleyenlerin çok iyi bildiği gibi Kenan Birkan'ı tarihin unutulmaz kötülerinden biri haline getiren pek çok faktör vardı. Ustalıkla kaleme alınmış bir arkadaşlık, aşk ve intikam öyküsü bu unsurların başında geliyordu. Kırk Plak devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, bugün dizi tarihinin en kötü karakterlerinden bahsediyorduk ve Behzat Ç. Ercüment Çözer. Nejat İşler'in unutulmaz yorumuyla hafızalara kazınan Ercüment Çözer çok katmanlı bir karakter. Acımasız ve bencil, hem bir katil hem bir iş insanı. Ankara'nın gördüğü en kötü suçlulardan ve bir o kadar da karizmatik. Fakat hepsinin dışında gerçekten de kötü bir karakter. Efsanevi dizi Behzat Ç.'nin en sevilen yan karakterlerinden biri olan Ercüment Çözer, tam anlamıyla kötülüğün vücut bulmuş hali olsa da kendine özgü adalet anlayışı ve saygısızlığa karşı tahammülsüzlüğüyle pek çok insanın favori dizi karakteri olmaya hala devam ediyor.

plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün sizlere dizi tarihinin en kötü karakterlerinden bahsediyorduk. Öyle bir geçer zamanki dizisinin Caroline karakteri. 2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki 1970'li yılların Türkiye'sine oldukça gerçekçi bir bakış açısı sunan unutulmaz bir dizi. Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Vilma Ellis, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Faraz Zeynep Abdullah ve Mete Horozoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı yapım dizi tarihimizin en dikkat çekici kötü karakterlerine de ev sahipliği yapıyordu. Öyle Bir Geçer Zamanki'nin sıradan kötülerinden biri, herhangi bir başka dizinin asıl kötüsü olmak konusunda hiçbir zorluk yaşamazdı mesela. Elbette böyle bir dizinin asıl kötüsü de bu duruma uygun şekilde olmalıydı. Caroline, Vilma Ellis tarafından canlandırılan, son derece bencil ve gaddar bir karakter olan Caroline, bazı ailelerin dağılmasından da sorumluydu. Bazı insanların yaşamını kaybetmesinden de. Devam ediyoruz.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.

Harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Efendim, bugün Türk dizi tarihinin en kötü karakterlerinden bahsediyoruz. Fatma Gül'ün suçu ne? Mukaddes karakteri. Bugüne kadar bazı oyuncular bazı kötü karakterleri öylesine başarılı bir şekilde canlandırdı ki o karakteri ekranda görmek bile izleyicilerin ürpermesine, sinir krizleri geçirmesine neden oluyordu. İşte Fatma Gül'ün Suçu Ne adlı diziyle evlerimize konuk olan Esra Dermancıoğlu'nun hayat verdiği Mukaddes de o karakterlerden bir tanesiydi.

harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Türk dizi tarihinin en kötü karakterlerinden bahsediyorduk. Üvey baba Halil Güneş'ti. Kötülük ne yazık ki dünyamızın bir gerçeği. Hepimiz gündelik yaşamlarımızda kötü insanlarla karşılaşıyoruz. Bazı kötüler içinse bu kadarı ancak dizilerde olur demekten kendimizi alamıyoruz. İşte Üvey Baba dizisindeki Halil gerçekten de bu kadarı ancak dizilerde olur dedirten bir kötüydü. Hatırlayacağınız gibi bu acımasız ve kötü karakterin etrafındaki insanlara eziyet etmekten başka hiçbir dikkate değer özelliği bulunmuyordu.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Türk dizi tarihinin en kötü karakterlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz ve yılan hikayesindeki Kürşat. Başrollerini Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın paylaştığı ve 99-2002 yılları arasında ekrana gelen Yılan Hikayesi, yakın geçmişin en ikonik yapımları arasında yer alıyor. Macera, komedi ve dram unsurlarını başarılı bir şekilde birleştiren yapım, efsanevi kötü karakteriyle de hatırlanıyor. İşte Tunca Aydoğan tarafından canlandırılan Kürşat da Türk dizi tarihinin unutulmaz kötü karakterlerinden biri olmaya devam ediyor.

Efendim, Türk dizi tarihinin en kötü karakterlerinden bahsediyorduk. Geldik son maddemize. Suskunlar dizisindeki Takoz İrfan. Dizi tarihimizde bütün kötülüğüne rağmen bir şekilde sempati uyandırmayı başaran ve hatta bazı izleyicilerin sevgisini kazanan karakterler var. İşte Suskunlar

dizisindeki Takoz İrfan kesinlikle o kötü karakterlerden bir tanesi değil. Usta oyuncu Mehmet Özgür'ün hayat verdiği Takoz İrfan, dizi tarihimizde pek çok kötü karakterin adeta bir iyilik meleği gibi görünmesine neden olabilecek profiliyle hatırlanmakta.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik. Programımızın başında da söylediğim gibi koca bir haftayı geride bıraktık efendim. Hafta sonu sizlerle beraber değiliz malum ama pazartesi günü yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız. Tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir hafta sonu geçirin. Hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Efendim? Ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: İşler
2: ne
0: karıştı,
2: oldu?
0: Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım.
2: Hı?

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında yanımızda.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Ich bin der Herr Stimme, ich bin der Herr Stimme.